0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Gönüllere huzur veren radyo.
4: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida. Hayatın sırrını

0: راه.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Güzel Bursa'mıza, Bursa'da bizleri dinleyen güzel kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yeniden beraberiz. Ne zaman moralin bozulsa, canın sıkılsa, her yorulduğunda, her bunaldığın gibi hissettiğinde, canın sıkıldığında, kendini yalnız hissettiğinde, ben bunun altından nasıl kalkacağım? Ya başaramazsam dediğinde, şu güzel sözü dinle. Mü'min yeşil bir ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır. Fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mü'min de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah Teala onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Sözün güzelliğine, sözü söyleyenin güzelliğine dikkat. Çağlar öncesinden bugüne bir mektuptu bu. Yol uzun, yolculuk zordu. O ise garip bir yolcuydu. Mü'mindi. Omuzunda eski heybesi, yüreğinde ömründen uzun olan o emelleri yola koyulmuştu. Aslında biliyordu kendisini bekleyenleri. Çünkü yolculuk zorluk demekti. Musibetlere, kazalara, belalara rastladı yol boyu. Kimi zaman güneş azar azar yüzünü gösterse de, çoğu kere karanlıklarla hayatı geçti. Yönünü kaybetmemeye çalıştı. Yağmur, fırtına demeden menzile varmak istiyordu ve bunun için büyük mücadele verdi. Günahlar, isyanlar, türlü tuzaklar kurdular ona. Her biri birer dev misali yolunu kesti. Ancak o, günah kuyularına her düştüğünde yine tövbe ipine sarıldı. Sabrın elinden tuttu. Fırtınalı gecelerde o sakin, insanı dinlendiren tevekkül limanına sığındı. Kendisini yoldan çıkarmak isteyen fırtınalarla boğuştu. Ayazlarda, titreten soğuklarla mücadele etti. Eğilmemek için, kırılmamak için, o fırtınalara kapılmamak için ne mücadele verdi. Çünkü o mü'mindi. Çünkü ona o fırtınalarla mücadele etmeyi peygamberi öğretti. Rüzgarlara boyun eğmeyen mü'min bu haliyle bir varlık mücadelesi veriyordu. Onun engellere karşı mücadeleci tavrı aslında hayata karşı onurlu bir duruş, sanki bir meydan okumasıydı. Biliyoruz ki insanlar arasında en çok imtihan peygamberlere verildi. Adem aleyhisselam ebedilik arzusuyla sınandı. Ölümsüz olma isteği onun imtihanı oldu. Sonra Habil, Kabil'le sınandı. Onun imtihanı kıskançlıktı. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamla sınandı. Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamla sınandı. Yusuf aleyhisselam Züleyha ile. Eyyub aleyhisselam o taşları çatlatan sabır imtihanıyla karşı karşıyaydı. Ve önderimiz
Rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her birimize yaşadığımız imtihan rüzgarları karşısında nasıl ayakta kalabileceğimizi bizzat yaşayarak, anlatarak öğretti. Kendisinin imtihanı Kureyşli bir yetim iken peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. Belki de onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde dudaklarından beddua değil, rahmet dileyen duaların dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında ellerini açıp "Allah'ım, şu bir avuç İslam toplumunu helak edersen korkarım ki yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak" diye dua etmesiydi. Bir taraftan açlık, diğer taraftan yokluk, ihanetler, iftiralar, belini büken ve taşımakta zorlandığı nice ağır yükler neredeyse kendisini helak etmesine sebep olacak o hassasiyetleri. Hepsi omuzundaydı. Evet, ekin misali rüzgarla mücadele etmeyi bildi. Ya bizler en hafif bir esintide kırılıveren insanlara nasıl dönüştük? O imtihan rüzgarları karşısında örneğimiz, rehberimiz nerede, biz neredeyiz? Belki dünyaya bu kadar düşkün olmayaydık, kalbimiz biraz rahatlayacaktı. Şu dünyada garip bir yolcu olduğumuzu unutmayaydık, azıcık aşımız bizi mutlu etmeye yetecekti. Birine bir iyilik yaptığımızda dünyalar bizim olacaktı belki. Ve o zaman imtihanlar karşısında belki de çok daha güçlü olabilecektik. Öyle, rüzgar sadece ormanda, deniz kenarlarında esmez. İnsanın hayatında da eser. Rüzgarlar bazen bir hastalık olur. Bazen sevdiğin bir şeyin veya birinin kaybı, bazen de yalnızlık olur. Ve insanın nefsi der ki, ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Lakin anlayamayız. Mesele rüzgarın neden bizim üstümüze geldiği değil, bizim o rüzgarda ne yaptığımız. Biliyoruz ki bazı insanlar vardır, en küçük sıkıntıda dağılır gider. Bazıları da yıkılmaz ve sadece eğilir. Bir müddet canı sıkılır, mücadele eder ama o rüzgarın bir gün gücünü kaybedeceğini bilir. Eğilmek asla zayıflık değildir. Şimdi hayal edin. Bir toprakta kuru bir dal var. Dimdik, sert. Ama bir fırtına geliyor, çat diye kırılabiliyor. Bir de incecik bir başak düşünün, hatta yeşil hali. İzlemesi bile ne kadar keyif verir insana, huzur duyarsınız. Bir oraya, bir buraya savrulup durur, eğilir. Ama kökü sağlamdır ve kopmaz. İşte bir Müslümanın sırrı da buradadır. Mümin güçlü olduğu için eğilmez, akıllı olduğu için eğilir o fırtınanın karşısında. Çünkü bilir ki sadece direnmek bir güç değildir. Bazen de teslim olmak lazımdır. Ve bu en büyük güçtür o an. Daha evvel sizinle paylaşmıştım ya, hatırlayanlar vardır. İki tane ağaç vardı. Hikayeye göre biri sert, kocaman, dimdik bir servi ağacı. Diğeri ince, zayıf, bir söğüt ağacı. Servi ağacı hikayeye göre sürekli "Ya ben ne kadar güçlüyüm, ne kadar şöyleyim, böyleyim, hiç eğilmem" diyordu. Söğüt sessiz, sakin bekliyor. Rüzgar geliyor,
Rüzgar geldiğinde söğüt eğiliyor, sonra tekrar doğruluyor. Sonra bir daha bir daha. Servi alay ediyor onunla. Ama bir gün büyük bir fırtına çıkıyor. Fırtına öyle şiddetli ki servi ağacı bir iki eğilmesiyle beraber kökünden kırılıyor. Peki ya söğüt? O yine bir o yana bir bu yana eğilmeye devam ediyor, bir bakıma sabrediyor ve fırtına geçtiğinde tekrar doğruluyor. Sabah olduğunda, fırtına dindiğinde ortalıkta servi yoktu ama söğüt hala oradaydı. İşte bizim hayatımızda böyle. Kırılmak bir anda olur ama ayakta kalmak sabır ister. O zaman şöyle düşünelim. Burası önemli. Biz genelde başımıza bir şey geldiğinde sıkıntıyı yanlış anlamlandırıyoruz. Yanlış okuyoruz mesajı. Zannediyoruz ki başımıza gelenler bizim değerimizi düşürür. Bizim günahlarımız yüzünden bunlar geldi. Ben ne yaptım? Bunlara gerek yok. Bazen Allah Celle Celaluhu seni düşürmez, seni eğitir. Eğilmenin sebebi de budur. Seni cezalandırmaz, seni yaklaştırır. Altını düşünelim. Altın çamura da düşse, ya bu altın çamura düştü, ben almam diyen var mı? Olsa olsa deli olur. O altın ateşe de düşse yok olur mu? Hayır. Üzerindekilerden arınır. İnsan da böyledir. Yani o yaşadıklarımız bizi yok etmek için gelmez. Bizi temizlemek için gelir, o altının saflaşması gibi. Yani mesele eğilmek, bu acılar karşısında güçsüz duruma düşmek zaman zaman değil. Düşebileceğini ama düştüğü zaman da Allah'ın izniyle tekrar kalkabilme ihtimali olduğunu bilmektir. Yine bir başka açıdan bakarsak hep ağlamaktan utanırız, özellikle erkekler. Mevzu hiç ağlamamak değildir. Ağladıktan sonra yeniden gözyaşlarını silip yoluna devam edebilmektir. Yine kendini çok güçlü göstermeye çalışmak değildir. Birçoğumuz hiç kırılmak ister miyiz? Hayır. Ama mesele hiç kırılmayan biri olmak değildir. Kalbin kırıldığında bile bir süre sonra o şoku atlattığında yoluna devam etmen ve kalbini karartmamandır. İşte bir müminin farkı da burada belirir. Mümin üzülür, mümin bazen dağılır, mümin yorulur, mümin ağlar ama sonra teslimiyet gelir ve yeniden toparlanır. Mevzu bu. Peki şu asrımızda neden daha evvel yaşayan insanlar kadar dayanıklı değiliz? Neden bu kadar çabuk kırılıyoruz? Bilmiyorum katılır mısınız ama çoğumuz güçlü görünmeye çalıştığımız için. Eğilmek istemiyoruz. Ben iyiyim, bana bir şey olmaz. Ben. Ama içten içe parçalanıyoruz. Çünkü sabrımız yok, tevekkülümüz yok, teslimiyetimiz yok. Sadece öyle böyle şöyle olmaya çalışan bir halimiz var. Küçük şeylerden mutlu olmayı unuttuk, nimetlerin içinde yaşadığımız halde bunları fark edemeyecek hale geldik. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber milyonlarca insan artık başkalarının hayatlarının ifşalarıyla, onların kılık kıyafetleri, onların imkanlarıyla, onları örnek alarak hayatına devam ettiği için yaşadığımız derdi büyük bir dert zannediyor ve kırılıyoruz. Meşhur o bilgelik hikayeleri vardır. Onlardan bir tanesinde şöyle der: bir adam vardı, hayatında neyi var neyi yok her şeyi kaybetmişti. Yani işini kaybetmiş, parasını kaybetmiş, etrafındaki dostlarını kaybetmiş vesaire. Bir gün biri ona sordu: ya sen bunca acılar çektin, herkesin kaldıramayacağı şeyler bunlar, hala nasıl ayaktasın, şaşıyorum. O adam şöyle demiş: ben ayakta değilim ki, ben her gün biraz daha eğiliyorum ama secdeye yaklaştıkça daha da güç buluyorum. Mesele bu. İnsan yere yaklaştıkça küçülmez, rezil olmaz, merak etmeyin.
tam tersine o dertler, sıkıntılar, imtihanlar diyelim, bunlarla beraber Allah'a yaklaştıkça büyür, kendi küçüklüğünü görür. Eğilmekten korkmayacağız ama kökümüzün sağlam olmasına dikkat edeceğiz. Rüzgar da esecek, fırtına da esecek, güneş de doğacak, yağmur da yağacak. Eğileceğiz ama Allah'ın izniyle asla kopmayacağız. Fırtına seni eğebilir ama kökün Allah-u Teala'ya güçlü bir şekilde bağlıysa seni hiçbir şey evelallah yıkamaz. Bazen insan der ki, öyle bir zaman yaşar, ben çok yoruldum. Artık benim gücüm kalmadı. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ne cevap veriyor? Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Yani senin omuzundaki yük senin kaldırabileceğin kadar, merak etme. Yine bazen diyoruz ki bu sıkıntı sanki hiç bitmeyecek gibi. Yine Kur'an'da buyruluyor, şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Dikkat ettiyseniz bir değil, iki kez buyruluyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, bu geçecek, bu da geçecek. Yine sabretmekte zorlandığımız zamanlar oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de sabredenlerle beraber olun buyruluyor. Sabredenlerle beraber olun. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yani biz yalnız değiliz. Yeter ki sabredelim. Birilerine kırıldık, moralimiz bozuk. Yine reçete Kur'an'da. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hastalık belliyse tedavi de belli. İlacın o anlarında Allah-u Teala'yı anmak, zikir. Yani şu an sıkıntıdasın, belki bu anlattıklarımı anlamıyorsun ama yarın iyi ki diyeceğin şeyler birikiyor hayatında. Ve sen bunu sadece bekleme. Umut sadece beklemek değildir. Allah Teala'ya dayanarak yoluna devam etmektir. E zaten sen vazgeçsen bile Allah Teala kulundan vazgeçmiyor. İstediğin şeyler o an olmuyor. Gecikiyor diyelim. Şöyle düşün, belki de daha güzeli sana hazırlanıyor. Ümidini, umudunu diri tutmak durumundasın. Çünkü Allah Teala biliyorsunuz kulunun kendisi hakkındaki zannı üzeredir. Yani sen Allah Teala'yı cisim olarak demiyorum, her türlü şeye benzemekten münezzehtir, bir şeye benzemez. Düşünmenizi istediğim Allah Teala'yı sana nasıl davranacağını zannediyorsun. Bu zandan bahsediyorum. Kulunun zannı üzere. Yani ben bağışlanmam diyorsan yine kaybediyorsun. Ben kesin bağışlanırım desen de kaybediyorsun. En güzel zan Allah-u Teala'dan korkmak ama aynı zamanda da ümitlenerek inşallah bağışlanacağım zannı üzere olmaktır. Ümitsizliğe kapıları sıkı sıkıya kapatmaktır. Yine bir hak dostunun dediği gibi, en çaresiz hissettiğin an aslında Allah Teala'ya en yakın olduğun andır ama sen anlamazsın. Umudumuzu kaybetmiyoruz. En güzel cümlemiz bu da geçer Allah'ın izniyle demek ve hiçbir şey için geç değil, hala vaktim var. Bu can, bu ten kafesinde nefes alıp verdikçe ümidim de canlı olacak diyebilmektir. Bizim imtihanımız, varamadığımız o secdeler, tutamadığımız oruçlar, malımızdan geçip de veremediğimiz sadakalar, tutamadığımız şu dilimiz bu asırda. Hırslarımız, ihtiraslarımız yine imtihanımız. İtibar, şan, şöhret, makam sevdamız. İmtihanlarımız bunlar. Ama yol uzun,
yolculuk zor, heybemiz omzumuzda. Ve bizi hangi fırtınalar bekliyor, o da muallakta. Geldik programımızın nihayetine. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. İnşallah hoşça vakit geçirmişsinizdir. Bir başka programda, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek niyazımızla. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

çölleri cennete çeviren gün. Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşk

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak sana şükür.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: büyüktür. Kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor.

0: sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 39 39 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet,
9: bir ayet,
8: bir hadis.
10: Cenab-ı Hak
9: Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gün gelir semadan uzanır bir kutlu el, duyulur gür bir nida.
8: Nida. Nida.
9: Radyo Nida.

0: Bir dakika. Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlardı. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler.

Kadınlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta ve dağ tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvağının üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak hep bir ağızdan okumaya.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

0: ve illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.
1: Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir. Sen söylemeden bile.

0: Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kurbanım gel.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma, Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعتون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize sonsuz hamdü senalar ettikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında bekleyen, dinleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, işleri iş yerlerinde, arabalarında, bağlarında, bahçelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Dünyevi, uhrevi bütün müşkilatlarınızı hallü asan eylesin. Dünyada da, ahirette de İhsan olunan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Ne demiştik değerli kardeşlerim? Dünkü sohbetimizde. Buradan başlayacağız. Neresi? Ashab-ı Sebt. Değerli kardeşlerim, nedir Ashab-ı Sebt? Yani cumartesi ashabı. Nereden öğreniyoruz? Arap Sure-i Celilesinin 163. ayeti kerimesi. Ne buyuruyor Allah'ımız? Onlara deniz kenarındaki şehirden sor. Veselhum anil qaryeti leti kanet haziratel bahr. Ne yapmışlardı? Cumartesi yasağını ihlal edip haddi aşmışlardı. Ashab-ı Sebt. Çok önemli bir mevzu. Değerli kardeşlerim, öyle bana ne, ben ne yapayım? Her koyun bacağından asılır. Bir de böyle acayip acayip, efendim beni sokmayan yılan 1000 yıl yaşasın falan filan. Bunlar bir Müslümanın söyleyeceği sözler değil. Bir Müslümanın ağzından çıkacak sözler vallahi değil. Sorumsuz, lakayit, bencil kimselerin ağzından çıkacak sözler bunlar. Ben Müslümanım, elhamdülillah diyenler bu sözü söyleyemez. Behlül-i Dane Hazretlerimize
Böyle söylemişler. Her koyun kendi bacağından asılır. Mübarek ne yapmış değerli kardeşlerim? Hemen bir koyun kesiyor. Ondan sonra evinin çatısına, çıkıntıya asıyor. Bir böyle, iki böyle, üç böyle, dört böyle. Artık kokuyor, koktukça kurtlanıyor ve diyorlar ki ya bu kadar da olmaz. O zaman ne diyor Behlül Tane Hazretlerimiz? Rabbim cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Size ne yahu diyor, size ne? Her koyun kendi bacağından asılır. Bunu da ben kendi bacağından astım. Ama durdukça ne oldu? Koktu, çürüdü, kurtlandı. İşte bu söz söylene söylene şu anda cemaatimiz, cemiyetimiz, toplumumuz koktu, çürüdü, kurtlandı. Maalesef değerli kardeşlerim, maalesef. Üzülerek beyan ediyoruz. İ'lemû ennemel hayâtüd dünyâ la'ibû ve leh. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Mevlamız, sevgili Halikimiz böyle beyan ediyor. İ'lemû, iyi bilin, emri hazır. İyi bilin, çoğul geliyor. İyi bilin ki ennemel hayâtü dünya, dünya hayatı, ya dünya hayatı nedir? La'ibû ve leh, oyun, eğlence. Başka hiçbir şey değil. Oyun, eğlence. Başka bir ayeti kerimesinde ne buyuruyor Yaradanımız? Züyyine lillezine keferul hayâtü dünya ve yeskharûne minellezine amenû. Biz dünyayı ne yaptık? Zinetleştirdik. Güzelleştirdik. Başka bir ayet sinemede. Züyyine linnâsi hubbu şehavat. İnsanlar için ne yaptık? Güzelleştirdik. Değerli kardeşlerim, ne yapıyor bunlar? O müminler, dünyaya aldanmayan, dünyaya temah etmeyen, Allah ve Resulüne tabi olan o müminlere gülüyorlar. Ve yeskharûne, alay ediyorlar. Maymunluk yapıyorlar. Öyle olmuyor mu değerli kardeşlerim? Kılığımızla, kıyafetimizle, sakalımızla, çarşafımızla, ismimizle alay ediyorlar ya. Öldü gitti adam. Yani öldü gitti. Lakabı ne? Yani adamın lakabı, ismi değil, lakabı. İnek Şaban, haşa, haşa. Biz Şaban-ı Şerif deriz. Daha böyle bir toplantı halinde söylemiştim. Şimdi size ben bir isim söyleyeceğim. Yani bir lakap söyleyeceğim. Gerisini getirin. İvedik dedim. Ne deseler iyi. Hepsi birden. Recep dediler. Bir tane insan azmanı benim ve yesharûne minellezîne âmenû. İman edenleri ne yapıyorlar? Alaya alıyorlar. Gülüyor.

var. Yaşantımızı alaya alıyorlar, namazımızı alaya alıyorlar. Bütün Hintoğlu Hintliği işliyorlar, sonra da dönüyorlar. E Müslümanlık böyle midir canım diyorlar. Değildir tabii. Ne kadar rezillik, ne kadar kepazelik varsa hepsini işliyorlar. Sonra da diyorlar ki ya Müslümanlık böyle mi? Değil. Ya Rabbi bizlere hak yol üzerine yürümeyi ve gülenin gülmesine, eğlenenin eğlenmesine bakmadan yolunun yolcusu eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ayet-i kerimeler geliyor mevzu uzamasın diye. Mevzuya gelemedim daha. Ne buyuruyor? Cumartesi günü dünya hayatını Allah süslüyor. Nasıl süslüyor değerli kardeşlerim? Çok enteresan. Cumartesi günü bunlar deniz kenarındalar. Sair günler balıklar yok. Yani yok derken uğraşarak alabiliyorlar, tutabiliyorlar. Ama cumartesi günü de balıklar sahillerde hop hop hop hop oynuyorlar. Ama yasak, haram. Şimdi bizdeki gibi. Değerli kardeşlerim, şu olay bizim şu andaki haramlara düşmemizin en büyük imtihan olduğunu gösteriyor. Ya Allah Allah, imtihanları kaybettik. Allah dostlarının buyurduğu gibi aldandık. Kardeşler aldandık. Aldandık, aldatıldık. Maalesef şimdi anlatacağım meseleyi. Sonra ne oldu değerli kardeşlerim? Şeytan geldi bunlara. Yahu dedi, siz cumartesi günü bu balıkları tutmamanız haram kılındı. Ya siz böyle bir tuzaklar kurun, balıklar cumartesi günü oraya girsin, önünü kapatın, pazar günü toplayın. Adamların kafalarına yattı. Şeytanu aleyhillâne. Ya bizlere de neler diyor değerli kardeşlerim. Şeytanların vesveseleri, bunlar ayrı bir mevzuda, ayrı bir kategoride inşallah sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Ancak ne oyunlar, ne oyunlar. Beyazıt Bistami Hazretleri, Rabbim şefaatlerine nail eylesin, tavaf ediyordu elinde bir takım urganlar. Ne bunlar dedi. Görüyor mübarek. Allah gösteriyor. İnsanları bağlayacağım urganlar. Bunlarla çekerim ben dedi. Ben de var mıyım dedi orada. Beni de çekecek misin? Sana urgan yok. Sana urgana gerek yok dedi. Değerli kardeşlerim, özür dilerim. Sana urgana gerek yok dedi. Allah Allah. Neyse, tavafını yaptı. Dönüyor geriye, yani umresini, haccını. Baktı bir piri fani derenin öbür tarafında oturuyor. Dereyi geçti. Dedi ki ben ihtiyar adamım. Beni dedi karşıya geçirsene. Allah dostları bunlar. Hay hay dedi. Bin sırtıma dedi. Pirifani ya, ihtiyar ya. Derenin ortasına geldiği zaman şeytan kulağına fısıldadı. Ben sana demedim mi seni yularsız da kandırırım diye. Ya değerli kardeşlerim.

öyle hileli, öyle hileli bu şeytanu aleyhi lâne, öyle hileli bize dost gibi görünüp cehenneme yollayan. Fela telumuni velumu enfuseküm. Allah Allah. Bugün beni ayıplamayın diyecek şeytanu aleyhi lâne, cehennemdekilerine vaaz-ı nasihat verecek. Kim? Şeytanu aleyhi lâne. Duydunuz mu değerli kardeşlerim hiç? Şeytan cehennem kürsüsüne çıkacak, cehennemdekilerine vaaz-ı nasihat verecek. Ya olur mu hocam? Siz bu dünyada hocaları dinlemezseniz ahirette şeytanı dinler misiniz? Dinlersiniz emin ol. Şeytan kürsüye çıkacak. Allah Allah. İnanılacak gibi değil, değil mi değerli kardeşim? İnanılacak gibi değil. Biz inanıyoruz. Amanna ve sattakna. Çünkü ayet var hakkında yahu. Ayet olan bir şeyi inkar etmek ne mümkün? Nerede bu ayet? İbrahim Sure-i Celilesi'nin 22. ayeti kerimesi. Ne diyecek? Ve kâle, estağfirullah, ve kâle şeytanu lemmâ kudiyel emru innallâhe ve'adeküm ba'del hakki ve ve'adtüküm fe'ahteleftüküm. Ya ne diyor? Şeytanu aleyhillâne vaaz-ı nasihatte bulunacak. Kime? Efendim cehennem ehline. Bundan evvelki 2-3 ayet-i kerime o Allah'ın huzuruna çıkarırlar. Zayıflar, müstekbir olanlara biz size uymuştuk. Şimdi Allah'ın azabından bir şeyi bizden gidirebilir misiniz? Önderlerle de derler ki eğer Allah bize bir yol gösterseydi biz de size gösterirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de aynıdır. Sığınıp kurtulacak bir yerimiz yok. Onlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bu dünyada zayıf olanlar liderlerine, önderlerine, atalarına, değerli kardeşlerim, putlarına böyle hitap edecekler. Nerede? Cehennemde. Sonra şeytanu aleyhi lâne de kürsüye çıkacak. Cehennemde vaaz-ı nasihat edecek. Kim? Şeytanu aleyhi lâne. Ne diyecek? Ey cehennem ehli. Burada bu ayetin tefsirlerinde şeytanu aleyhi lâne efendim ateşten bir kürsü, ateşten pelerin, ateşten elbiseler, ateşten başında taç. Allah nasıl böyle bir konuşma verecek? Amenna ve sattakna. Ayet çünkü bu. Ben size vaat ettim. Vaaz ediyor. Allah da vaat etti. Sonra ne diyor? Fehteleftüküm li. Ben vaadimden ihtilaf ettim, vazgeçtim, döndüm. Çünkü benim vaadimin aslı astarı yok. Değil mi? Namaza kalkacaksın. Biraz daha yat. Uyuttu, bitti. Öğlen ikindi namaz var, işim var canım. Akşam yatsı yoruldun. Bak ne güzel. Değil mi? Yani akıl veriyor, tam sana layık. Peki aslı var mı? Aslı yok. Allah ne buyuruyor? Cehenneme atarım bu namazları kılmazsan. Şimdi ne oldu? Cehennem kürsüsünde, cehennemin efendim ortamında ne oldun? Cemaat oldun. Şimdi dinle şeytanu aleyhi lâneyi. Olmadan haber veriyor Müslümanlar. Allah'ımız olmadan haber veriyor. Ve mâ kâne liye aleyküm min sultanin. Sultan
Yani benim sizin üzerinizde bir tahakkümüm, bir gücüm yoktu. Ya illa en da'avtüküm, ancak sizi ben çağırdım, festecettüm li, bana icabet ettiniz. Ondan sonra fela telumuni velumu enfusekum, gördünüz mü? Beni ayıplamayın. Şimdi kendinizi dönüp ayıplayın. Beni niye ayıplıyorsunuz? Ne yaptım ben size? İşinize gelenleri söyledim. Allah ne emrettiyse hilafını söyledim. Fehteleftü kümli. Ben söyledim ama, vaat ettim ama. Döndüm, döndüm. Ben döneyim. Öyle diyor şeytan aleyhillâne. Ben sahtekarım. Ben dönerim. Sana ne oluyor da sen buna uydun? Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Sana ne oldu da sen buna uydun? He? فَلَا تَلُومُونِي وَلُوْ Buna bu ayeti kerimelerin tefsirlerini, meallerini yapacağız ama bu kadarla iktifa edelim. مَا اَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْرِخِي Ne buyuruyor? Ben sizi kurtaramam, beni ayıplamayın. Kendinizi ayıplayın. Ve ne devam ediyor? Ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı da ben kabul etmemiştim. Şüphesiz ki o zalimler için acıklı bir azap var. İşte böyle. Bu sohbeti yarın ahirette cehennemde kim yapacak? Değerli kardeşlerim, kim yapacak? Şeytanu aleyhillâne yapacak. Kürsüden yapacak. Bütün cehennem ehli duyacak. Ama kurtuluş yok. فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُ اَنْفُسَكُمْ Beni ayıplamayın. Kendinizi ayıplayın. Ben size bir şey yapamam. Ben sizi kurtaramam. Kendimi kurtaramıyorum. İşte aynı vesveselerle bu ashabı septi kandırdı. Değerli kardeşlerim, ne dedi? Yahu dedi, pazar günü tutun. Cumartesi hapsedin, bir tane bile tutmayın. Öyle yaptılar. Ve çok o cumartesi günü akın akın ne geliyor? Değerli kardeşlerim, akın akın balıklar geliyor. Sonuç, ya işte mesele bu. Sonuç ne biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Üç grup insan oldu. Birisi tutuyor, bir grup. İkinci grup tutmuyor, müdahale etmiyor. Üçüncü grup tutmuyor, müdahale ediyor. Yapmayın, etmeyin diyor. O tutmayıp müdahale etmeyen grup diyorlar ki, yahu niye kendinizi yoruyorsunuz? Laf anlamıyorlar, söz anlamıyorlar. Değerli kardeşlerim. Ve böyle devam ediyor. Çok zenginleştiler, çok. Hatta tutmayanlara ahmak gözüyle bakmaya başladılar. Zamanımızı anlatıyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Kendinize göre bir şöyle bir hülya kurun. Ortamı, zaman ortamını. O tutmayan ve müdahale eden üçüncü grup en sonunda dedi ki, biz sizle aynı yerde yaşamayız. Şehri böldüler. Onların efendim yeri mekanı ayrı, onların yeri mekanı ayrı. Haram işlemeyen, harama bulaşmayan, haramla iştigal etmeyen. Şimdi kaç böyle olsa cemiyetimizde kaç tane adam bulacağız değerli kardeşlerim ya. Böyle bir zaman daha gittiler. Bak Allahu Teala
Ve iz qalet ümmetim minhum lime te'izûne kavmenillâhi muhlikuhum ev mu'azzibuhum azâben şetîde. Kâlû ma'zireten ilâ rabbiküm mele'allehum yettekûn. Helak edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği kavme niçin vaaz ediyorsunuz denildiğinde, yani ikinci grup. Üçüncü grup ne diyor? Kâlû ma'zireten ilâ rabbiküm mele'allehum yettekûn. Rabbinize karşı özür beyan etmek için ve sakınırlar ümidi ile vaaz ediyoruz dediler. Ondan sonra ne oldu değerli kardeşlerim? Uzun bir hikaye. Böyle devam ettiler. Araf suresi 166. ayeti kerimesi. Bunu ben bir cami kürsüsünden anlatırken, çok bilgiç cemaatin birisi geldi. Ne deseydi değerli kardeşlerim? Ne deyisi? Ne deseydi? Hocam, buyur bakayım. Ben Kur'an-ı Kerim'i efendim mealini 3 sefer okudum. Bu mevzuya hiç denk gelmedim. Ya gaflet halinde okumuş ya yalan söylemiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği, efendim avam da okusa anlıyor, hissesini alıyor, orduna ait profesör, imamlar, müştehit imamlar da okuyor, hissesini alıyor. Yani mübarek öyle bir Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. Anladınız mı? O zaman ona ne dedim? Araf sure-i celilesinin 163, 164, 165, 166. ayetlerine bakacaksın dedim. Demek ki iyi takip etmemişsin sen bu olayı dedim. Çok önemli bir mevzu çünkü. Mevla ne oldu sonra? Felemme atev ammanuhu anhu. Bunlar artık tuğyanlaştı. Yasakladıkları şeylere karşı geldiklerinden ne dedi? Kulna lehum kunu qiradeten hasiin. Aşağılık maymun olun dedik diyor. Aşağılık maymun olun. O üçüncü grup. Bakın şimdi buradaki mevzu şu. Neden bu efendim radyoların, bu seslerin kısılmaması için mesele nedir? Niye biz buralara geliyoruz? Niye bu mikrofonların açık olması için? Niye bu seslerin kesilmemesi için ehli sünnet hocalarımızın buralardan gelip vaaz-ı nasihat edip sizlerin gönüllerini parlatması için niye çırpınıyoruz? İşte bu meseledir değerli kardeşlerim. O müdahale eden ve söyleyenler insan şeklinde kaldı. Yani kurtuldu. Müdahale etmeyen, onlarla beraber olanlar da onlar da maymun oldu. Ya al tutmamış. Ha, ahirette o ayrı, hatta bazı tefsir kitaplarımızda gençlerin maymun, ihtiyarların domuz olduğu söylenir. Hınzır olduğu söylenir. Aradan efendim bir gün geçiyor, o sept olmayanlar, yani efendim yüzü değişmeyenler. Ya ne oldu bunlara, hiç sesleri yok, eğlenceler. Maddiyetin verdiği şımarıklıklar, zenginlikler, efendim almış dişi başını gitmiş. Şöyle bir surdan baktılar ki, nerede insan, nerede insan? Gençler maymun, ihtiyarlar domuz. Künü kıradeten hasiim. Biz böyle dedik diyor Allah. Onları maymuna dönderdik buyuruyor Allah. Amenna ve saddakna. Şimdi modern dediğimiz Ebu Cehil ilmi, modern ilim diyorlar ya,
veyahut da medeni kanun diyorlar. Ne demek yani bu cahil kanuna medeni kanun dediğin zaman İslam medeniyetsiz kanun mu? Medeniyetsiz adam.

İnsanlar, bu nasıl bir söz? İslam'ın karşısında bütün kanunlar, bütün izimler medeniyetsizdir. Medeni olan nedir? İslam ve Kur'an'dır. Bunun ötesi berisi yok. İşte modern diye taltif ettikleri ilim ne diyor? Efendim diyor, insanlar maymunlardan evrimleşti. İslam ne diyor? İnsanlar maymunlardan evrimleşmedi ama Allah'a isyan eden insanları ben maymun şekline dönüştürüverdim. Hınzır şekline dönüştürüverdim diyor. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Künü kıradeten hasi'in. Neden buralardayız? Niçin çırpınıyoruz? Yönetim kurulu başkanımız Kerem kardeşimiz cebinden yağdırıyor. Aman ses kesilmesin. Çünkü yarın ahirette ben ne yapayım canım? Ne demek o? O ne demek? Nasıl bir söz? Senin peygamberinin yüzüne öyle tükürüldü ki mübarek cemali üstü başı tükürük oldu. Değerli kardeşlerim, nerede? Taif'te. Dedi mi ben ne yapayım? Senin peygamberinin omuzlarının üzerine deve işkembesi kondu. Dedi mi ben ne yapayım? Senin peygamberinin dişi şehit oldu. Mübarek zırhı, mübarek kanadı yanağına battı. Ebu Talha çekerken iki dişi kırıldı. Dedi mi ben ne yapayım? Değerli kardeşlerim, uzatın uzatabildiğiniz kadar. Yani bu birkaç misal verdim ben. Daha ne misallerim var? Ya misallerim var ya, misallerimiz var kitaplarımızda yani. Öyle ben biliyorum anlamına söylemedim. Yani okuyoruz, ben de zaten kaç tane kitap var şu anda önümde. Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki günah işlenen, alenen Allah'a isyan edilen yerlerde öyle mesela anlatırlar. İsa aleyhisselam bir yerden geçiyor. Oo, bakıyorlar şehir güzel, hoş. Sonra dönerken harabeye dönmüş. Ya Rab, ne oldu bunlara diyor ya, ne oldu bunlara? Ondan sonra birisine Allahu Teala cevap vermek üzere İsa aleyhisselama görevlendiriyor. Ne bu haliniz? O da diyor ki sorma diyor. Böyle oyun eğlencedeyken Allahu Teala azabı üzerimize yağdırıverdi diyor. Değerli kardeşlerim, peki öbürküler ne oldu? Yani buradakiler hepsi cehennemin dibinde diyor. E sana ne oldu diyor? Sana niye izin verdi? Yahu sorma diyor. Ben buradan geçiyordum, yolcuydum. Şöyle bir baktım, bir ilgilendim. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? O anda da azap geldi. Ben de şu anda cehennemin kapısındayım. Düştüm, düşeceğim diyor. Bilmiyorum kurtulur muyum diyor. Değerli kardeşlerim, öyle efendim ben ne yapayım, ne edeyim diyenler işte bu şekilde. Niçin anlatıyorum bunları? Bakınız, adamın birisi 99 adam öldürmüş. Seri katil. Ama pişman oluyor. Ne yapıyor? O bölgenin alim bir zatına gidiyor. Ya bu adama böyle söylenir mi Allah'ınızı severseniz? Yani demek ki kitabı tersinden okumuş bu alim.
Ben 99 adam öldürdüm. Allah beni affeder mi? Senin affedilecek ne yerin var demiş. Ha öyle mi demiş. Al yüzüncüsü de sen ol demiş. Yüzü tamamlamış. Yüz adam. Sonra ne olmuş? Gidiyor evine, düşünüyor, taşınıyor. Ya ne yapacağım ben diyor ya. 99'a tövbe ederken yüzüğü de götürdük. Yine alim bir zata müracaat ediyor. Efendi Hazretleri diyor, durum böyle böyle, ben ne yapayım? O da diyor ki, ortamını değiştir. Falan bölgede salih zatlar var ey Müslümanlar. Öyle günahkarların arasında ben dinimi muhafaza ederim, ahlakımı muhafaza ederim. Efendim örfümü, adetimi muhafaza ederim. Vallahi edemezsin. Mümkün değil. Nasıl edeceksin? Nasıl edeceksin? Ki mesela size bir içim, ben de burada birkaç seferde söylemiş idim. 70'li yıllar, yani 71-72 o yıllar, Bursa'mızın kasabalarının birisinde pastahane açıldı. Oraya da bir kızı efendim garson olarak koydular. 70'li yılları anlatıyorum. O zaman isyankar yok mu? Dolu. İçki içen yok mu? Dolu. Efendim kumar oynayan yok mu? Kahveler zaten hep kumarhane. Geçen bir yoldan geçiyorum. Emin olun en aşağı 60 yaşında. Oturmuşlar kumar oynuyorlar ya. Kağıt. Ama kumar oynamıyoruz. Ya ne yapıyorsun? Zikir mi yapıyorsun? Kumar oynamıyorsun da zikir mi yapıyorsun? Soruyorum. Ondan sonra değerli kardeşlerim. Bütün Karacabey. İsmini de söylemiş olduk. Karacabey, yani Bursa'mızın güzide ilçelerimizden, benim de 30 senem geçmiş olan bir kasabam ayıpladı. Böyle şey mi olur dedi ya. Bir kız çocuğu garson olur mu dedi ya. Allah Allah. Şimdi ayıplayan var mı? Yok. Niye? Yani niye? Hatta bazı efendim densiz insanlar öyle kadınların efendim hizmet ettiği yerlere gidiyor. Bırakın pompacı kadın. Yani yazık, günah değil mi bu kızlarımıza ya? Allah'tan korkun ey analar, ey babalar, ey abiler, ey amcalar, ey dayılar. Allah ile harbi ilan etmeyin ya. Harp etmeyin. Vallahi biz kaybedeceğiz. Teteballah le'alibenne ene ve rusulim. O zaman kurtulmak için ne yapacağız? Salih kimselerin arasında bulunacağız. O da öyle diyor zaten. Git diyor falan yerde salih insanlar var. Onların arasına katıl ki sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Salih, iyi arkadaş koku satan kimseye benzer. Koku sana sürmese de onun kokusu sana sirayet eder. Onun için de ne yapıyoruz? Bozulmayanlar. Tarikat işte bu. Salih, öyle cebini doldur, hava at, ben şeyhim, ben müridim, efendim ben vekilim. Allah, adam hayatında görmediği ilgiyi, alakayı görüyor, şımardıkça şımarıyor. Bir de Allah peygamber diyorlar, ondan sonra parsayı topluyorlar. Yuh. Değerli kardeşlerim, o da yola çıkıyor, yola çıkıyor ama yolda da Azrail Aleyhisselam geliyor. Azrail Aleyhisselam

Öleceğimiz zaman rahmet melekleri de gelecek, azap melekleri de gelecek değerli kardeşlerim. Ya rahmet melekleri salih kimseler üzerine gelecek, azap melekleri kimin üzerine gelecek? Zalimlerin, kafirlerin, facirlerin, fasıkların. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Burada bunu anlatmıştım zaten. İyi hatırlıyorum. Yani bir anlattığımızı bir daha anlatıp da anlatılmayanlara fırsat bulamıyoruz. Mevla buyurdu ki, arayı ölçün. Nereye yakınsa ona göre melekler alsın. Eğer çıktığı yere yakınsa azap melekleri. Yok, varacağı yere yakınsa rahmet melekleri, yani salihlerin arasına. Allahu Azimüşşan yere emrediyor. Bir metre nereye yakın? Çıktığı yere, memlekete yakın. Salihler tarafına geçir. Ölçüyorlar salihler tarafına. Efendim daha yakın olduğu için rahmet melekleri alıyor. Ey Müslümanlar. Ama efendim şimdi çok duyduğumuz sözlerden. Tabii acayip bir söz. Anlamak mümkün değil. Tabiri caizse deli saçması. Hocam bana deli mi diyorsun? Hayır, haşa. Söz ediyorum ben. Yani bu söz deli saçması. Sonra yaparız. İhtiyarlığınca yaparız. Buna ne derler? Deli saçması. Ya bu nasıl söz? Akıllı insan bu sözü söyler mi? Allah'ınızı severseniz. İhtiyarlığınca nasıl yapacaksın? Kolun ağrıyor, bacağın ağrıyor, kafan ağrıyor. Tansiyon çıkıyor, kalp krizin patlıyor. Efendim, abdestini tutamıyorsun. Gençken yapamadığını ihtiyarken nasıl yapacaksın? Kızı evlendireyim, oğlu evlendireyim ondan sonra. Al bir deli saçması daha. Böyle söz mü olur ya? Bu nasıl söz ya? Bazıları da emekli olunca yapacağım. Emekli olacağını ne biliyorsun? Değerli kardeşlerim, haberleri görüyorsunuz. Geçen de bir efendim otomobilin yanlış sollaması 7 ölü 16 veya 19 yaralı. Bir yanlış sollama. Aman dikkat edin. Bunun manevi sorumluluğu var. Allahu Teala o 7 kişinin hesabını o adamdan soracak. Niye yanlış soluyorsun kardeşim? Bunun yanında bir bakıyorsunuz ki ölenlere haber mi yolluyorlar? Ha, bazı haberler var. Hani demiş ya, ya arkadaş olduk Azrail aleyhisselamla, bana ne zaman öleceğimi haber verirsin herhalde demiş. O da tamam demiş. Ama belli bir zaman sonra Azrail aleyhisselam geliyor. Yahu hanı bana haber verecektin sen? Yolladım ya ben sana haberi diyor. Ya nasıl yolladım? Saçların beyazlamadım. Gözlerinin görme melekesi azalmadı mı? Kulaklarının duyma melekesi azalmadı mı? Ayaklarındaki derman bitmedi mi? Etrafındakiler ölmedi mi? Evet, daha ne haber istiyorsun ya? Evet, daha ne haber istiyoruz? Her gün bir salayla karşı karşıyayız. Hele hele değerli kardeşlerim, umreye gidenler, Kabe-i Muazzama'da her gün, her

Vakit 10-15 cenaze kaldırıyoruz. Mevla bize de nasip eylesin inşallahu teala. O mukaddes beldelerde ruhumuzu teslim etmeyi, o mukaddes beldelerin bağrında mahşeri beklemeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar? Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Bakın ne diyor? Allahu Teala iblisi rahmetinden kovduğu zaman Allah'a şöyle yemin etti. Ahdediyor adam ya. Şeytanu aleyhi lane. İzzetin hakkı için Ademoğlunun ruhu cesedinden ayrılıncaya kadar yanından ayrılmayacağım. Onları saptıracağım. Gördünüz mü şimdi? Şeytan aleyhillâne bize anamızdan, babamızdan, değerli kardeşlerim, her şeyden daha merhametli, daha rahmetli, daha acıyan, yaratan sevgili Allah'ımız ne buyurdu? Bakın onun bu ahdine ne diyor? Onları saptıracağım. Ayet-i Kerime'nin bir ayet-i kerimede de ahdine sadık oldu diyor Mevlamız Teala. Ahdine sadık oldu. Yani sözüne ise onu yerine getirdi demektir. İlla ancak bir fırka hariç diyor Allah. Ve lekas sattak aleyhim iblis zannehu fettebi'u. Onlara, ona tabi oldu. İlla ferikan minel müminin. Bir fırka müminler hariç. Çoğunu kandırdı. Şimdi kendinizi düşünün Allah'ını severseniz. Ben düşünüyorum, kandım. Kandırıldık. Ama gel gelelim anlat şu millete. Herkes şeytanın eteğine bir noktada ne yapıyor? Efendim yapışıyor. Şöyle bir halle hareketle karşı karşıya geldiğiniz zaman Allah ve Resulünün emri bu konuda nedir? Var mı diye? Herkes kendi haline. Ondan sonra başlarına felaket geldiği zaman bu nereden geldi de bu nasıl oldu da efendim bu topluma ne oluyor da bu insanlık bozuldu da bir de bu laf var. İnsanlık bozuldu. Sen bozulmadan insanlık bozulmasın o zaman. Niye bozuldu insanlık? Niye? Kur'an var. Kur'an'ın tefsiri Hazreti Muhammed Mustafa var. Ama gel gelelim. Evet, oturmuş bir aortlarında şişe şişe bir şey de konuşuyorum zannediyor. Ukala. Bu insanlık ne olacak? Sen insanlığı ne yapacaksın? Sen kendine baksana. Değil mi değerli kardeşlerim? Mevlamız ne buyurdu onlara hitaben? İzzetim hakkı için canı boğazına gelinceye kadar kuluma tövbe kapısını kapamayacağım. Dün Vakıa Sure-i Celilesini okuyarak bu manayı, bu Mevlamızın vaadini ne yaptık? Anlatmış olduk. Dün takip edenler. Ben duymadım hocam. O zaman aç, sohbetleri dinle. Yani bizim işimiz gücümüz yok mu? Ne yapıyoruz? Buralara geliyoruz. Aman bir şeyler anlatalım. Aman bir şeyler duyuralım. Yani Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri yarın ahirette bize de sual olacak, size de sual olacak. Bakınız değerli kardeşlerim, çok enteresan bir hadisi şerif okuyacağım sizlere. Hani vaktim çok olsa da, tabii vakit var, Allah razı olsunlar. 2 ile 4 arasını bize tahsis ettiler. Ama mevzular o kadar derin, o kadar anlatılması lazım ki 2 ile 4 arası değil. Yani
2 ile 24 arası olsa yine de yetecek gibi değil. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyurmuşlar, ne duyurmuşlar? Sağ yanında oturan melek, sol yanında oturan meleğin amiridir. Anladınız mı şimdi? Sağ taraftaki melek var ya, sol tarafta oturanın amiri. Amir olan kim? Sağ yanındaki melek. Memur olan kim? Sol yanımızdaki melek. Ya değerli kardeşlerim, kur bir iyilik işlediği zaman, ya iyilik işleyin ne olursunuz ya, sizleri tenzih ederek söylüyorum, bir gülümseme ya, al sana bir iyilik, bir tatlı söz, al sana bir iyilik, bir hal hatır sorma, al sana bir iyilik, yolda bir taşı yan tarafa koyma, al sana bir iyilik. Birisi bir çalı çırpı yoldan alıyor, hadi çırp bu, yan tarafa koyuyor. Niye? Ya birisi takılır da düşer, ki böyle de çok oluyor yani. Allah onun bütün günahlarını affediyor ya. Mevla affetmek için kulundan bir hareket bekliyor ya. Bir kulu parmağımızı oynatalım yetecek. Peki hemen o melek 10 misli sevap yazar. Ancak kul bir kötülük işlediği zaman sol yanda duran melek onu yazmak ister. Sağ yanındaki melek ona engel olur. Şöyle söyler: 6-7 saat bekle. Melek bekler. Yani hemen yazmaz. Eğer bu süre içinde o kul Allah'a tövbe ederse günah yazmaz. Eğer istiğfar etmez, o zaman bir günah yazar. Bir günah ya, bir günah. Öbür türlü neydi? Söyleyin Allah'ınızı severseniz. 10, 1'e 10 misli, 700 misline çıkıyor. Hatta Mevlam ne buyuruyor? Ayet-i kerimesinde hadsiz ecir, hesapsız, büyük ecir. Peki niye biz bu ecirleri kazanmayalım? Evde kötüsün. Ya Eyüp Sultan Camii Şerifinde silah patlıyor ya. İnanılacak gibi değil. Şu insanlığın haline bakın. Kafayı yemiş millet. Baltayı, bıçağı alan, silahı alan, efendim, önündekini koşturuyor. Sabır yok, metanet yok, birbirine karşı iltifat yok. Beylerbeyi var biliyorsunuz. Beylerbeyi. Nerede? İstanbul'da. Gemi yanaştığı zaman Osmanlı'da o ona iltifat edermiş, o ona iltifat edermiş. Lütfen siz buyurun, lütfen siz buyurun. Kimse inemezmiş. Oradaki görevli düdük çalarmış, hadi ya. Ya ne oldu şimdi bize? Dağ keçisi gibi birbirlerimizin üzerinden atlıyor vallahi. Hiç öyle ihtiyar, kadın, efendim yol vereyim. Yok öyle ya ama, yok. Ne oldu Avrupalılık? Ne oldu medeniyetiniz? Ne oldu çağdaşlığınız? Sorma sırası bizde artık. Bu zamana kadar ne diyordular? İslam bizi geri bıraktı, Müslümanlık geri bıraktı. Hatta meclise Hristiyanlığı seçelim diye, efendim geçelim diye teklif verenler var. Sultanla beraber Allah'ı da tahttan indirdik diyenler var.
Ne oldu şimdi? Neye Müslümanları suçlamaya çalışıyorsunuz? Suçlu kim? Suçlu medeni, modern olacağız, çağdaş olacağız diye Avrupa'ya yalakalık yapanlar. İslam izzetlidir, İslam şereflidir. Velillahil izzeti veli rasulihi velil müminin velakinnel münafıkine la ya'lemun. Ulu camiye efendim batı kapısından girdiğiniz zaman sağ tarafta bu ayet yazılıdır. İzzet, şeref, üstünlük kimdedir? Allah'ındır. Sonra kimindir? Resullerindir. Sonra kimindir? Müminlerin. Gavurda, Hristiyan'da, Yahudi'de şeref arayan şereften mahzun olur. Hangi şeref? Allah'ın verdiği şeref. Velil müminin sonra müminlerindir. Velakinnel münafıkine la ya'lemun. Ama münafık olan, bak kafir demiyor, münafık diyor. Nereden anlayacak bunu? Şimdi kalkıp da efendim Avrupa'da medeni dünya deyip zalim grubu kendine önder alırsan, işte bugün ortasından çıkılamayacak hal meydana gelir, meydana. 16 sene, 17 sene bir çocuğu eğitim kurumlarında hapsedeceksin, helalı öğretmeyeceksin, haramı öğretmeyeceksin, Allah'ı öğretmeyeceksin, peygamberini öğretmeyeceksin, namazı öğretmeyeceksin, abdesti öğretmeyeceksin, saygıyı öğretmeyeceksin, sevgiyi öğretmeyeceksin, sonra bizim neslimize ne oluyor diyeceksin. Devlet Kur'an ve Siyer-i Nebi'yi liselere okutturacak ders olarak, ama hiçbir veli bunu gidip de tercih etmeyecek. Ne bekliyorsunuz? Allah'ınızı severseniz. Ondan sonra çocuk alıyor, din yok, iman yok. Bu arada da sosyal medyanın esiri olmuş. Değerli kardeşlerim, bakınız. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bir gün bu fakih, yani ilim ehli, gönül ehli, iman ehli bir zat şu hadisi şerife mi açıklarken şöyle diyor. Ne diyor? Enteresan, çok enteresan. Ben de size bunları anlatmakla yükümlüyüm, mükellefim. Anlatmam lazım, anlatacağım ki öğrenesiniz. Günahına tövbe eden günah işlememiş gibi olur. Bu ne? Hadis-i şerif. Nerede okunuyor bu? Hutbelerde. Et-taibu mine'z-zenbi kemelle zembele. Allah Allah. Günahtan tövbe edenler günahı işlememiş gibi olur. Bu hadis-i şerifin açıklamalarını yapıyor. Kur bir günah işlediği zaman kiramen katibin, diğer bir günahı işlemeden onu yazmaz. Bir daha işleyinceye kadar yine yazmaz. 5 günah işleyinceye kadar bekler. Yani yazmıyor, hala yazmıyor. 5 günah olunca eğer bu arada bir iyilik yaparsa ona 5 sevap yazılır. Allah Allah. Niye? Şu rahmete bakın, mağfirete bakın. Ama ne yapıyor şeytan? Bize istiğfarı unutturuyor. İstiğfarı. Mesela o. Kalan 5 misli ile işlediği 5 hatayı, yani
bir iyilik yaptı, ona ne yazılıyordu? 10 sevap yazılıyordu. Ama 5 günahı var, günahta 1'e 1 yazılıyordu. O zaman o 10 sevabın 5'i o günahlara sayılır. Yine amel defterine 5 sevap yazılır. Allah Allah. Şu güzelliğe bakın değerli kardeşlerim ya. Buna göre iblis sızlanıp şöyle bağırmaya başlar. Bu durumda Ademoğluna ben nasıl güç yetiririm? Onun aleyhine ne kadar çaba harcasam bir iyilik yapınca bütün çabam boşa gidiyor. Ama ne yapıyor? Bir oyun daha oynuyor. Günahı günah olmaktan çıkarıyor senin için. Ne var canım? Ne olacak canım? Sonra tövbe ederim canım. Canım, canım, canım. Yani günah işliyor. Geçen de birisi koku sürmüş. Yakınlarımdan birisi. E dedim yani bu senin kokunu. Kim duyarsa zina etmiş gibi Allah sana günah yazar. Aa hocam benim haberim yok diyor. Hadi buyur. Hadi buyur. Ya bir kadın efendim erkekleri bend edecek kokular bilmem ne çok da pahalı ha. Öyle az uz bir paha değil. Çok da pahalı. Kadın erkekleri bend edecek o kokuyla kendine baktıracak veyahut da hissettirecek. Sen ne bekliyorsun? Allah muhafaza diyelim ki 100 erkek o kokuyu duydu. 100 zina günah. Bak zina etmiş değil gibi. O günah neyse o. Aynı günah kocasına da yazılır evliyse. Bekarsa babasına yazılır. Anasına yazılır. Senin haberin yok. Kızın koku istedi. Al bakalım. Ve bunun gibi bize ne yapıyor? Günah işleri unutturuyor. Efendim günah olduğunu unutturuyor. Ve böylece bizi cehenneme doğru sürüklüyor. İnşallah değerli kardeşlerim yarınki sohbetimde buna devam edeceğiz. Tövbe kapısı var. Tövbe kapısı. Rabbimizin tövbe kapısı ne zamana kadar açık? Güneş doğudan batıncaya kadar. Ne yapacak? Yani batıdan doğacak, doğudan batacak, ters istikametine gelecek. İşte o zaman tövbe kapısı kapanıyor. Kur'an kaldırılıyor efendim etraftan. Sayfalardan Kur'an kaldırılıyor. Ama hiç kimsenin umuruna bile gelmeyecek. Nasıl mesela? Kur'an var mı? Var elimizde. Peki hükümleri var mı? Yok. Ne oldu şimdi değerli kardeşler? Ne oldu? Eskimeyen hocalar anlatırdı. Size doktor bir reçete verse, durmadan o reçeteyi okusanız, iyileşir misiniz? Hayır. Ne yapacaksınız? İlaç alacaksınız. Kur'an reçetesinden ilaçlarınızı almazsanız, bu toplum, bu millet, biz nasıl iyileşeceğiz? Nasıl yolumuzu bulacağız? Ne mümkün değil mi değerli kardeşlerim? İnşallah yarınki sohbetimde o tövbe kapısı ayetlerle, hadis-i şeriflerle sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

sen o.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Gidiyorlar Medine. Radyo Nida 107.3 frekansında Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Söylemeye yüz yok ama 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

17 gösterinde gösterinceye kadar yayında olacağız. Katkılarından dolayı Bilenler Haç ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Kulaklıktan dolayı mı yoksa ayardan dolayı mı? Benim sesim kulaklığa çok değişik geliyor, yani farklı bir tonda geliyor şu anda sesim. Ondan dolayı odaklanamadım efendim.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istek, eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.
1: Terk eyledim bu diyarı, yeter ki çağır ya Nebi, terk eyledim.
0: Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine de çok teşekkür ediyoruz. 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor bilenler. 5 Ekim'de umre grubumuz yola çıkacak inşallah, sonrasında 10 Aralık'ta nasip olursa tekrar kafilemiz yola çıkacak. Akabinde iki kandil bir arada olacak şekilde 2 Ocak çıkışlı umremiz olacak nasip olursa. Umre kayıtlarımız devam ediyor. Sizler de umre programlarımız hakkında detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. 0540 224 1073 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserleri paylaşacağız.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Aleyküm ben Zeynep İmam Hüseyin'i vurdular adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm ben Konya'dan yazıyorum. Bu eseri rica ediyorum selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam Konya'ya çok selamlar olsun bizden de. Bir link göndermişsiniz bakayım.

Günden Radyo Nida, sizden kendim için yolumuz hakka çıkar adlı eseri rica ediyorum, teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim, yolumuz hakka çıkar. Hangi eserdi o? Eser, öyle bir eser var biliyorum ama hangi eser onu bilmiyorum efendim. Yolumuz hakka çıkar. Yolumuz hakka, öyle bir eser var.

Aleyküm güller ağlar olmuş kalbi Allah ve Resul aşkıyla yanan kalplere gelsin Demirtaş'tan selam dua hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar.

Kerbela adlı eser sıralayacak ilk olarak, sonrasında Geline Aşıklar adlı eser. Akabinde yine mesajlarınızı paylaşacağız, fakat yolumuz Hakk'a çıkar. Bu eseri bulamadım yani. Öyle bir eser var. Sözlerin de böyle tam olmasa da hatırlıyorum. Fakat hangi eser onu bilemedim. Yolumuz Hakk'a çıkar. Öyle devam ediyor. Ama bilemedim yani.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bu galiba. Değil mi? Bu mu? Var güzel. Yok, bu değil. Ben o eseri şu anda bulmak için uğraştığım için efendim.

0: efendim, şimdi eserler sonrasında yine mesajlarınızı paylaşacağız. 0543 224 0108. Kerbela adlı eser neredeydi efendim? Şurada.
1: Medine'de Ümmü Seleme. Ümmü Seleme. Bir rüya gördü, birden kalkıverdi Ümmü Seleme. Gördüğü rüya garip bir rüyaydı. Ümmü Seleme evinde. Birdenbire rüyadan uyandı. Ama öyle bir uyandı ki, uyandığı aspanda Ümmü Seleme diyordu ki: "Vah Hüseyin'a, vah Hüseyin'a! Eyvah Hüseyin'ime, gözüm Hüseyin'ime, yazık Hüseyin'ime!" Medine halkı birden "Ne oldu Ümmü Seleme?" diyorlardı. "Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda," diyor. "Allah Resulü gördüm. Mübarek başı ve sakalı kan içindeydi. Dedim ki ya Resulallah, nedir senin bu halin? Sorma Ümmü Seleme," dedi. "Demin Hüseyin'i şehit ettiler."

15.49 şu anda saatler, bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Sizlerden gelen eserler eşliğinde Güller Ağlar Olmuş adlı eser şimdi sıralayacak. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim. 15.50 şu anda saatler. Selamünaleyküm, hayırlı günler demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Çok teşekkür ediyorum, radyonuz çok güzel demişler. Rica ederiz efendim, Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ederiz.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

15.55 şu anda saatler. Program sürüyor 107.3 frekansında. Yeni saate geçiş yapacağız birazdan. Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı feyizli bereketli yayınlar diliyorum. Rabbim bizleri özü sözü doğru sevdikleriyle dost eylesin. Samimiyeti dilde değil, kalpte olan dostluğu dünyalık değil, ahiretlik olan güzel insanlarla hemhal kılsın. Yüreğimizden, huzur hanemizden bereket eksik olmasın. Eşref Ziya'dan Ne Haldeyim adlı eseri rica ediyorum. Radyo Nida ekibine, gönül dostlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Esra ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim.

0543 224 0108 bu numaradan. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

İsterseniz eseri buldum efendim. Yolumuz hakka çıkar diye istenen eseri buldum şu anda. Hayırlı günler tüm SEGE çalışanlarına, Güller adlı eseri istiyorum, kolay gelsin. Hayırlı günler efendim, sizlere de kolay gelsin. Fakat hangi güller? Bir sürü gülle ilgili eser var. Kırmızı güller var. Güller ağlar olmuş var. Güller güzeli var. Bir sürü var efendim. Yani ondan dolayı oradaki özneyi unutmuşsunuz efendim.

0: Dost Kervanı.
1: Araba kullanan abiler, ablalar, emniyet kemerinizi bağlayın. Yolunuz açık olsun.

yeni saate geçiş yapıyoruz. Eşref Ziya Terzi seslendirecek İstek Üzerine şimdi. Ne Hallerdeyim adlı eseri seslendirecek. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bu arada yağış başladı yine.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr
6: Reklamları dinlediniz.

0: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Selam, kolay gelsin. Ben Betül, hemşire arkadaşım Havva Altun için Kabe'm ilahisi çalar mısınız? Kolay gelsin. İş arkadaşlarım ve evde sağlık ekibimize gelsin demişler. Çok selamlar, kolay gelsin iyi çalışmalar. Selamünaleyküm, ben Necla, çalışan herkese kolay gelsin. Sizden Bayram Büyük Oruç'tan Ağlarım adlı eseri istiyorum. Bütün Nida dinleyicilerine istiyorum. Allah emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak efendim. Sonrasında yine mesajlarınız ve eserleriniz eşliğinde program sürecek. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Şimdi Kabe'm adlı eser sıraya alacak istek üzerine.
1: Dost kervanı.

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik et.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabb hazihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

0: Program sürüyor efendim 107.3 frekansında. 16.32 şu anda saatler.
1: Uyan gözün aç durma, yalvar güzel Allah.
0: Sürekli Hazreti Yunus'un duasını eden bir adam gece rüyasında Hazreti Yunus'u görüyor. Ona biz de senin gibi dua ediyoruz ama buradan niye çıkamadık diye sorunca Hazreti Yunus, ben duayı ilk ettiğimde Allah beni balığın karnından çıkarsaydı dalgalı bir denizin ortasında ve karadan çok uzakta kalacaktım. Oysa Rabbim beni en uygun yerde balığın karnından çıkardı. Karaya ulaştığımda faydalanmam için bir ağaç ve bir keçi vardı diyor.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
2: Dost kervanı.

0: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda, Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Son eser yayında olacak şimdi. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümit.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya halik ve ya halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Evet değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimiz Zemzem suyu hakkında olacak inşallah, nasip olursa. Tabii gideceğiz oraya 5 Ekim'de, Rabbim nasip ederse. 5 Ekim'de yine yolculuğumuz var. Yine o mukaddes beldelere, Mekke'ye, Medine'ye uçacağız. Gideceğiz. Orada doya doya Zemzem suyunu içeceğiz inşallah, nasip olursa. Rabbim de sizlere, gitmeyenlere ve gidenlere, tekrar tekrar gitmeyenlere de bir an evvel gitmeyi nasip ve müesser eylesin. Şimdi Zemzem suyu, değerli dinleyiciler, İslam inancında, yani bizim inancımıza göre, yeryüzündeki en kutsal, en bereketli ve şifalı su olarak kabul edilir, değil mi? Öyle, zaten öyledir. Yani yeryüzündeki en kutsal, en bereketli ve şifalı su. Hemen bu Kabe'nin yaklaşık 20 metre doğusunda, doğu tarafında, tarihi bir kuyudan çıkan bu mübarek su, hem ortaya çıkış hikayesi hem de taşıdığı maddi ve manevi özellikler sebebiyle İslam sembollerinden biri olmuştur. Yani Zemzem dediğimiz zaman akla hemen yeryüzündeki en kutsal, en bereketli ve en şifalı su olarak aklımıza gelir, değil mi? İşte Zemzem'in tarihi şöyle kısa ve öz. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve eşi Hazreti Hacer radıyallahu anha ve henüz bebek olan oğlu Hazreti İsmail aleyhisselama dayanıyor. Onların Hacer validemizin Mekke'ye gitmesi, o sıcak çölde, hiç suyun ve hiçbir şeyin olmadığı bir yerde, işte böyle bir hikaye. Yani Hazreti Hacer validemiz ve henüz bebek olan oğlu Hazreti İsmail'e dayanıyor. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti İbrahim aleyhisselam ailesini Mekke'nin o dönem ıssız ve çöl olan vadisine bırakıyor ve ayrılıp geliyor. Bir süre sonra yanlarındaki su bitince Hazreti Hacer radıyallahu anha annemiz çaresizce Safa ve Merve tepeler arasında su bulabilmek için, yani su bulabilmek, yiyecek bulabilmek için ümidiyle 7 kez koşmuş. İşte bu, günümüzde buna ne deniyor? Say deniyor. Say ibadetinin aslı da budur değerli dinleyiciler. Nihayetinde Allah'ın emriyle Hazreti Cebrail aleyhisselam gelerek kanadı ya da ayağıyla yeri eşelemiş ve oradan su fışkırmıştır. Suyun boşa akıp gitmesini engellemek isteyen Hazreti Hacer validemiz etrafını toprakla çevirirken, Arapçada yani birik, bir birik derler ya, birikmek, dur, yani dur da birik manasında, dur dur anlamına gelen Zemzem diye seslenmiş Hazreti Hacer validemiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadisinde, Allah İsmail Aleyhisselam'ın anası Hacer'e rahmet etsin. Şayet o suyun etrafını çevirmede acele etmeseydi, Zemzem akan bir pınar olurdu buyurmuştur. İşte her şeyde bir hayır vardır değerli dinleyiciler. Ama Hacer validemiz ne yapmış? Birikmesi için ne yapıyor? Etrafını çeviriyor, dur dur diyor. Adı da nedir Arapçada? Zemzem manasında. Şimdi tabii hadis-i şeriflerde Zemzem'in faziletleri çok büyük. Belki duymuşsunuzdur, belki duymak okumuşsunuzdur. Ama şimdi mesela İslam kaynaklarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarında Zemzem'in değerini anlatan pek çok sahih hadis var. Bakın, açın bakın kitaplara, yani Zemzem'in gerçekten değerini anlatan çok sahih, çok doğru böyle hadisler var. Niyet edilen şeye vesile olması. Mesela Zemzem suyu ne niyetle içilirse ona şifadır.
yarar sağlar, İbn-i Macid'e geçer. Demek ki değerli dinleyiciler, zemzem suyunu ne niyetli içersek içelim, o Cenab-ı Hak bize şifa veriyor. Maddi manevi şifa veriyor. Fayda sağlıyor. Müslümanlar bu suyun her derde deva olduğuna inanarak şifa, ilim, geniş rızık, helalından bol rızık veya ahiret selameti gibi niyetlerle içerler. Değil mi? Bu şekilde içeriz zaten. İçme niyetimiz de öyle. Bizler bu zemzem suyunu içerken her derde deva olduğuna inanacağız. Ki şifadır, maddi manevi şifadır. İlim isteyeceğiz. Geniş helalından bol rızık isteyeceğiz. Ve ahiret selameti, imanla kabre girmek gibi niyetlerde bulunacağız inşallah. Yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Yine Müslüm'de geçer. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Onda açlar, aç olanlar, yani acıkanlar için gıda, hastalar için şifa vardır. Değil mi? Yani zemzem suyunda gerçekten yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Onlar açlar, yani açlar için, acıkanlar için gıda, hastalar için şifa. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, Mekke'ye ilk geldiğinde günlerce sadece zemzem içerek hayatta kalmış. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında diyor ki, o gerçekten mübarektir, o gerçekten doyurucu bir gıdadır demiştir. Yani Ebu Zer radıyallahu anh Mekke'ye ilk geldiğinde günlerce sadece zemzem içmiş. O şekilde hayatta kalmış. Ondan sonra da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, o gerçekten mübarektir zemzem için, zemzem suyu için. O gerçekten doyurucu bir gıdadır buyurmuştur. Diğer taraftan yüksek ateş cehennemin sıcaklığındandır, onu zemzemle serinletin buyurmuştur. Bak, yüksek ateş cehennemin sıcaklığındandır, onu zemzemle serinletin buyurmuştur. Diğer taraftan şöyle bir bakıyoruz. Maddi yönden, maddi ve bilimsel özellikleri cihetiyle baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların raporlarına ve yapılan laboratuvar analizlerine göre zemzem dünyadaki en sağlıklı ve özgün sulardan biridir. Yani laboratuvarlarda incelenmiş, ondan sonra yani Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, analizlere göre zemzem dünyadaki en sağlıklı ve özgün sulardan biridir. Yani bakteri ve mikrop barındırmıyor. Acayip bir özelliği var. Yani diğer sulara oranla kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum miktarı çok yüksek. Bu da ona besleyici ve enerji verici bir nitelik kazandırıyor. Mesela diğer sulara baktığımızda kalsiyumdan, diğer sulardan kalsiyum fazla oranı, magnezyum, potasyum, sodyum. İşte bunlar nedir? Bu da ona besleyici ve enerji verici bir nitelik kazandırıyor değerli dinleyiciler. Yani incelediklerinde böyle özellikler de çıkıyor ortaya. Önceden tabi laboratuvar yokmuş, incelenemezmiş. Ama bereketli olduğunu, dünyadaki en sağlıklı, sıhhatli, bereketli bir su olduğunu biliyorduk. Ama son laboratuvarlarda incelendiğinde de diğer sulara nispeten kalsiyum oranı, magnezyum oranı, potasyum oranı, sodyum miktarı çok yüksek. Bu da besleyici ve enerji verici bir nitelik gösteriyor yani zemzemde. Aynı zamanda çölün ortasında. Zemzem nerede değerli dinleyiciler? Nereden çıkmış? Mekke'de, çölün ortasında. Denizden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen, doğru değil mi? Hac ve umre dönemlerinde milyonlarca insan tarafından durmaksızın tüketilmesine rağmen tüketilmiyor mu? Düşünün, o kadar insanlar, o kadar mübarek insanlar geliyorlar, gidiyorlar, içiyorlar, dolduruyorlar. Yani her şeyi böyle doldurarak taşıyorlar. Milyonlarca insan tarafından durmaksızın tüketilmesine rağmen kaynağı asla tükenmemekte. Kurumaz ve eksilmez böyle mübarek bir su. Şimdi tabi öyleyse bu mübarek suyu zemzem sıradan bir su gibi tüketilmez. Ona hürmet göstermek ve sünnete uygun içmek faziletini artırır. Ne yapacağız? Bir, kıbleye dönerek içeceğiz. Mümkünse yön Kabe'ye çevrilir, o şekilde içilir. Ayakta içilir, diğer suların aksine
Zemzem'in ayakta içilmesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına dayanarak Hanefi mezhebine göre müstehap, güzel sevap kabul edilir Hanefi mezhebine göre. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakta da içmiş. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre müstehap. Yani güzel, sevaplı bir iş olarak kabul edilir ayakta zemzem içmek. Besmele ve üç nefes. Sağ elle tutulur. Besmele çekilir ve üç yudumda nefeste kana kana içersiniz. Rabbim hepinize, hepimize nasip eylesin inşallah. Tabi besmele çekeceğiz. Hem de öyle bir anda yutmayacağız. Dinlene dinlene üç nefeste. Sağ elimizle içeceğiz. Sağ elle. Dua edeceğiz değerli dinleyiciler. Yani zemzem içerken de dua edeceğiz. Peygamberimiz Efendimizin şu meşhur duası okunabilir. Mesela şöyle bir dua yapabilirsiniz. Allah'ım senden faydalı ilim, geniş rızık, yani helalinden geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa diliyorum diyerek içebiliriz. İçebilirsiniz. Nasıl içecekmişiz? Allah'ım senden faydalı ilim ve helalinden geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa diliyorum diyerek içilebilir. Yani dua ederek. Hamd edilir ve mest edilir. Mesela içtikten sonra elhamdülillah. Kalan az miktarda suyla da yüzümüze, başımıza ve böyle vücudumuza mest etmek sünnettir. Sünnettir. Onu da yapabiliriz. Yaparsınız inşallah. Gidersiniz, gideriz, gidiyoruz. Ne yapacağız? İçtikten sonra elhamdülillah. Kalan az miktar suyla da yüzümüze, başımıza, göğsümüze, yüzümüze, vücudumuza süreceğiz. Mest etmek nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Şimdi zemzem suyunun faziletleri ilgili gerçekten çok şeyler var değerli dinleyiciler. Mesela özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Zemzem suyu hac görevi yerine getirilirken veya veda tavafından ve iki rekat namazdan sonra Kabe'ye bakarak zemzem içmek ve kendi üstüne dökmek sünnettir. Dökülebilir. Biz bazen latif olarak hacılarımızın, tabi nazımızın geçtiği hacılarımız üzerine su dökeriz ki yanlış anlamasın diye. O da yüzünü yıkar böyle. Yani kendi üstüne dökmek sünnet. Şifa verici bir özelliği olduğu yolunda. Tabi söylenenler zemzeme daha büyük bir önem veriyor. Bu nedenle hacılar, umreciler Mekke'den ayrılırken armağan olarak ne getiriyoruz? Zemzem, hurma. Yani yanlarında zemzem, mutlaka zemzem getiririz. Ziyarete gelenlere ne yaparız? Zemzem ikram ederiz. Kıbleye dönülerek ayakta ve besmele içmesini söyleriz. İşte zemzem kuyusunu besleyen üç ana kaynağın bulunduğunu tahmin edilmekte. Bunlardan birincisi Hacerül Esved. Biliyorsun hepimizin bildiği. Yani zemzem kuyusunu besleyen üç ana kaynak var. Bunlardan birincisi Hacerül Esved. İkincisi Ebu Kubeys Dağı ve Safa Tepesi. Üçüncüsü de Merve Tepesi yönünden akmakta. Şimdi değerli dinleyiciler, maddi manevi faydalarına geçmeden önce ne yapalım? Güzel bir eser dinleyelim. Bu güzel eser daha önce umreye gitmiş değerli dinleyiciler, zemzem suyunu doya doya içmişlere ve gidecek olanlara ve bundan sonra gitmek isteyen dinleyicilerimize gelsin inşallah. Güzel bir eserle bu güzel eser sizlere gelsin. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizi dinleyenler varsa bu güzel eser onlara gönderiyoruz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Değerli dinleyiciler, yani kutsal görülmekle, görülmemekle birlikte zemzem suyunun bir şifa ve bereket kaynağı olduğu hepimiz tarafından biliniyor tabii ki. Bu konuda pek çok rivayet vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde şöyle buyurmuştur: zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir. Şifa niyetiyle içene şifa, Allah-u Teala şifa verir. Zemzemin aynı zamanda şifa verici bir taraf olduğu, ateşi düşürdüğü de rivayet edilir. Şöyle düşünün, orada tabi insan hastalığa yakalanıyor. Ateşli bir hastalığa yakalanan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında Ebu Cemret Dubai'ye İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, sendeki bu hastalığı zemzem suyu ile serinlet. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam, yüksek ateş cehennemin şiddetli sıcağından bir parçadır. Siz onu su ile yahut zemzem su ile serinletin buyurmuştur. Yani bazı rivayetlerde anlatıldığına göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kalbi zemzemle yıkanmış, iman ve hikmetle doldurulmuş ve manevi kirlerden arınması zemzemle olmuştur. İşte Allah'ın Peygamber Allahu Teala Hazretlerinin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sıddıkına, yani İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Hacer validemizin teslimiyetine ikram olarak, yani burada Hazreti Hacer validemizin büyük bir fonksiyonu var yani. Teslimiyet, ya İbrahim diyor, bizi bu şekilde neden bırakıp gidiyorsun? Seslenmiyor İbrahim Aleyhisselam. Ya İbrahim, neden bizi bu şekilde bırakıp gidiyorsun? Aç, susuz, kimsesiz bir şekilde, daha bebek olan İsmail'i neden bu şekilde bırakıp gidiyorsun? Üçüncüye diyor ki, yoksa ya İbrahim, bu Allah'ın emri midir? Allah böyle mi emretti deyince evet diyor. İşte Hazreti Hacer validemiz diyor ki, öyleyse git diyor, git, o bize yeter. İnnallâhe ma'anâ, o muhakkak o bizimle beraberdir. İşte Hacer validemizin teslimiyetine Cenab-ı Hak ikram olarak çölün ortasında ne kadar istifade edilse tükenmeyen bir rahmet pınarını ihsan etmiştir, lütfetmiştir. Aynı zamanda Hacer validemizin eşi Peygamber İbrahim Aleyhisselam, evladı İsmail Aleyhisselam, Peygamber ve ileride gelecek olan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakeza. Yani Hacer validemizin teslimiyetine binaen Cenab-ı Hak çölün ortasında işte istifade edilsin diye tükenmeyen bir pınarı, rahmet pınarını yapmıştır, göndermiştir. Yani değerli dinleyiciler, hiçbir su kaynağında görülmeyen nitelikleri bulunan zemzemin çok özellikleri var. Mesela dünyevi cihette düşündüğümüzde Amerika'da, fazla da Amerika ismini sevmiyorum, test sonuçlarına göre dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su zemzem. Yani içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su. Yani mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırdığı için mikrobik hastalıklara karşı en etkili su zemzem. Yine batıda yapılan laboratuvar çalışmalarına göre zemzem diğer sulara nazaran çok daha az kükürt ihtiva ediyor. Bu da maddi yönden, yani biraz da o şekilde ben bilgi verelim dedim. Diğer tüm sulara oranla çok fazla mineral barındırıyor. Bu sebeple çok daha besleyici. İnsan acıktığı zaman açlığını gideriyor. Susadığımız zaman susuzluğumuzu gideriyor. Tek su. Yani yüksek kalsiyum ve magnezyum tuzu ihtiva etme sebebiyle yorgun insanların yorgunluğunu gitmesini sağlıyor. Zaten en çok ne yapıyoruz? Tavaf yaparak, say yaparak yoruluyoruz ya. Tekrar tavaftan sonra işte zemzem içmek sünnet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor, doya doya zemzem içiniz. Bu da neden? Yani yüksek kalsiyum ve magnezyum tuzu ihtiva etmesi sebebiyle yorgun insanların, yani bizlerin, umrecilerin 7 defa şart ve tavafta yoruluyoruz, sayda yoruluyoruz. Yani bizlerin yorgunluğunun gitmesini sağlıyor. Ama içmemiz gerekiyor. İçin, içelim, doya doya içelim. Tekrar yine Alman kimyacıların yaptığı çalışma neticesinde normal bir suyla karıştırıldığında katıldığı suya baskın gelip bütününü mayalayarak diğer suya da zemzeme çeviriyor. Bunu Almanlar
tespit etmiş. Yani mesela normal suyla karıştırdığımız zaman suya baskın geliyor, bütününü mayalayarak diğer suyu da zemzeme çeviriyor. Öyle bir özelliği var. Zemzem Araştırma Merkezi kayıtlarına göre Zemzem kuyusundan saniyede 80 bin litre su çekiliyor. Saniyede. Dakikayı düşünün. Saati düşünün. Saatleri düşünün. Günü düşünün, değil mi? Bir günde. Saniyede 8 bin litre su çekiliyorsa, bunun dakikası var, saati var, ondan sonra günü var, haftası var, ayı var, senesi var, değil mi? Bugün de mesela bu günde 691.2 bin litre zemzem demektir. Yani 24 saat boyunca su çekilip 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine tekrar geliyor. 11 dakika, 10 dakika sonra. Mesela 24 saat boyunca su çekiliyor ya. Çekildikten sonra 10 dakika bekleyince tekrar kuyu aynı seviyeye geliyor. Acayip bir şey. Yani Cenab-ı Hak ne kadar özellikle bir su vermiş. Zemzemde büyük bir enerji var değerli dinleyiciler. Büyük bir enerji. Başkasını değiştirir ama kendi değişmez. Öyle bir özelliği var. Cenab-ı Hak yani diğer sulara nispeten baskın geldiğinden zemzemin yani başkasını değiştirir ama kendi değişmez. Zemzemin kristal düzeni ve yapısı çok farklı. Çan sesini duyduklarında kararıyorlar. Öyle bir özelliği varmış. Çan sesini duyduklarında kararır. Her bir kristalin Kabe-i Muazzama'ya benzeyen bir doku yapısı var. Kur'an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiğini tespit etmişler. Allahu Ekber, değil mi? Hiç duydunuz muydu böyle bir şey? Çan sesini duyduklarında kararıyormuş. Ama Kur'an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaşıyor ve netleştiğini tespit etmişler. Fiziki ve kimyevi özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor. İşte yani zaten dünyadan Cenab-ı Hak nereden gönderdiğini tespit edin. Elbette ki cennet sularından su. Son dönemlerde Mescid-i Haram çevresinde inşaatlardan dolayı zemzem kaynaklarının kuruduğu iddia edilmiş. Böyle bir vesvese insanları işte zemzem kuyuları kurudu falan gibi. Zemzem kaynaklarının kuruduğu iddialarına geçtiğimiz yıllarda yanıt veren Mekke Belediye Başkanı zemzemin Allah-u Teala'nın Müslümanlara bir nimet olduğunu hatırlatmış ve Mekke'nin susuz kaldığı, yeraltı sularının kuruduğu dönemlerde bile zemzemin seviyesinde bir alçalma dahi olmamıştır. Diğer sular kuruyor ama zemzemde en ufak bir alçalma, en ufak seviyesinde düşüklük olmamış. Yani zemzem kuyusundan ne kadar çok su çekerseniz o kadar fazla doluyor. Yani kuyu daha da fazla doluyormuş. Yani kısacası eksilme söz konusu bile değil. Bir bırak kurumayı. Yani öyle bir şey iddia atmışlar, dedikodu yapmışlar. Yani kurudu iddiası, zemzem kaynaklarının kuruduğu iddia edilince Mekke Belediye Başkanı bir açıklama yapıyor. Yani Mekke'nin susuz kaldığı, yeraltı sularının kuruduğu dönemlerde bile zemzemin seviyesinde bir alçalma olmamış. Zaten bir 24 saat zemzem suyunu çektiklerinde seviye tekrar 11 dakika sonra hep aynı seviyeye çıkıyor. Yani zemzem kuyusundan ne kadar çok su çekerseniz o kadar fazla doluyor. Cenab-ı Hak veriyor, ihsan ediyor, lütfediyor. Eksilme söz konusu bile değil, değil kurumak. İşte bu şekilde vesveselere, bu şekildeki dedikodulara ne yapacağız? Kesinlikle ve kesinlikle itibar etmeyeceğiz değerli dinleyiciler.

Şimdi biraz da zemzem suyunun tabii özelliklerinden, zemzem suyunun mucizesi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da yine güzel bir eser dinleyelim isterseniz. Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Bu güzel eser Kabe'yi niyet edenler, gitmek isteyenler, Kabe'nin aşkıyla yananlar, yananlara ve tüm dinleyicilerimize gelsin. Kabe'nin yolları bölük bölüktür.

İnşallah Kabe'ye varacağız. Yüzümüzü gözümüzü süreceğiz. Dua edeceğiz sizler için inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi zemzem suyunun tabii ki faziletleri çok saymakla bitmez değerli dinleyiciler. Orucun mümkünse mesela Ramazan ayında gittiğimizde oruç tuttuğumuzda mümkünse hurmayla, hurma yoksa suyla açılması, özellikle de zemzem suyuyla açılmasını ne yapıyor? Tavsiye ediyorlar. Yeryüzündeki değerli dinleyiciler, az önce de bahsettiğimiz gibi yeryüzündeki en kıymetli su ise Mekke'de Kabe'nin güneydoğusunda, yani Kabe'ye 20 metre uzaklıkta Hacer-i Esved'in tam karşısında bulunan Zemzem kuyusunun suyudur. Ya bu suyu hatırlayın, hatırlayalım, zaten unutmak mümkün değil. Yani İsmail kuyusu da denilir. Neden? İsmail Aleyhisselam'ın hadisesi neticesinde Hacer validemiz, o mübarek annemiz 7 defa Safa Merve arasında gidip geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? Zemzem suyunu çıkmasın Cenab-ı Hakk'ın emriyle o zemzem suyunu çıkarıyor. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Hacer'in oğlu, yani Hazreti İsmail Aleyhisselam ile ilgili 4000 yıllık bir tarihçesi var bunun. 4000 yıllık. Zemzem suyunun fazileti, özellikleri ve bereketlerinde, yani anlatmakla kitaplar yazılsa, her zaman söylediğimiz gibi, yani böyle ya bitmez. Böyle kıymetli bir suyla insan orucunu açarsa, orucu açmak isteyenler için onun özelliklerinden sadece şöyle birinden kısaca bahsetmek istiyorum değerli dinleyiciler. Diyorum ki, yani mümkün mertebe Ramazan ayında umreye giderseniz, ki Rabbim nasip eder inşallah, gidersiniz, gideriz hep beraber. Orada orucumuzu açarken hurmayla veyahut da zemzem suyuyla açacağız. Onun özelliklerinden biri de şu: Alman bilim adamı bir miktar zemzem suyu bulmuş, araştırmış. Onlar boş durmazlar. Yani Avrupalılar boş durmazlar. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İlim Çin'de dahi olsa alınız. Çıbak ilim nerede olursa olsun alacağız. İşte Alman bilim adamı bir miktar zemzem suyu bulmuş, araştırmış. 35 dakika sonra da rahatladığını hisseden o profesör, ilim adamı, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşmış. Yani suyu buluyor, içiyor. Ondan sonra bir miktar zemzem suyu bulmuş, içmiş işte. Nereden bulmuşsa araştırmış, etmiş, tutmuş, neticede içiyor. 35 dakika sonra rahatladığını hissediyor. Şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıyor Alman bilim adamı. Yani zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bu özelliğiyle bile şifa kaynağı olduğunu tespit etmiş olan bu ilim adamı şöyle diyor ki: bu su her şart altında değişmiyor. Yani zemzem suyu ne olursa olsun değişmiyor. Değişmiyor ama değiştiriyor. Çok hayret verici bir deney yapmış kendine göre. Bir damla zemzem suyuna 100 damla başka içme suyunu karıştırmış değerli dinleyiciler. Yani 100 damla normal suya bir damla şey karıştırıyor, zemzem suyu. Sonuçta suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Hepsi zemzem olmuş. Bilim adamının araştırmasını ben anlatıyorum burada. Yani sonra bir damla zemzeme 1000 damla başka içme suyu karıştırmış. Hepsini de yine zemzeme dönüşmüş olduğunu görmüş. İşte zemzemde hiçbir suda görülmeyen böyle bir özellik var değerli dinleyiciler. İlave edildiği başka içme sularının özelliğini değiştiriyor, fakat kendisi asla değişmiyor. Değişir mi? Yıllardır, 4000 senedir mesela düşünün. Hacer validemizden bu tarafa, İsmail Aleyhisselam'ın bebekliğinden bu tarafa düşünün. İşte kaç yıl geçmişse hiç bitmiş mi? Bitmiyor. Şimdi onun zemzem suyla ilgili bu tespiti doğruysa, ki doğrudur, bir tespit yapmış. Ramazan ayında bilhassa aile efradıyla birlikte oruç açmaya yetecek kadar zemzem suyu bulamayacak olanlar, az miktardaki zemzem suyunun başka içme sularını mayalayabilmek özelliğinden istifadeyle zemzem ile oruç açmış olabilirler. Çünkü o sularda ne oluyor? Bir nevi tekrar değerli dinleyiciler, zemzem oluyor.
Yani bunu bu şekilde düşündüğümüzde, ama siz de mümkün mertebe ha böyle oluyormuş diyerek şey yapmayın, orijinalini bizzat Mekke'den Medine'ye gelirken zemzemlerinizi getirin. Bizzat oradaki şirket görevlileri herkese 5 litre su verir, onları getirir. Burada ne yaparsınız? Misafirlerinize ikram edersiniz değerli dinleyiciler.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, şimdi şu Zemzem'i şöyle düşünmek lazım. Yani yeryüzünde en mukaddes topraktan çıkmıyor mu? En mukaddes topraktan kaynamıyor mu? Kuyu en mukaddes toprakta değil midir? Tefekkür edelim. Değil mi? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi şerifinin defalarca yıkandığı su değil midir? Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'a ikram ettiği bir nimet değil midir? Daha önceki peygamberler ve ondan sonraki gelen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen kime nasip olmuş? İbrahim Aleyhisselam'la ve İsmail Aleyhisselam'a ikram ettiği bir nimettir. Bu şekilde düşündüğümüzde Zemzem suyunun ne kadar faydalı, ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Yeryüzündeki en hayırlı su Zemzem suyu. Sebep, yeryüzünde en mukaddes topraktan kaynayan su Mekke'de Kabe'ye 20 metre Hacer-ül Esved'in tam karşısında, o kuyuda. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek tükürüğüyle bereketlenen su. Düşünün, açları doyuruyor, farkında değilsiniz. Mesela umrecilerimiz sabah kahvaltısı yapar, bir de akşam yemeği yer. Ama öğle yemeğinde git işte Kabe'de vakit geçirdiklerinde, tavaf yaptıktan sonra sular içiyor, su içiyoruz ya, işte açlığı gideriyor. Yani açları doyuran su. Aynı zamanda Zemzem'i tavaftan sonra veyahut da normalde içmek sünnet. Sünnet. Neden sünnet? Çünkü her derde devadır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Zemzem suyunu, değerli dinleyiciler, suyunun faydalarını saymakla bitiremeyiz. O kadar faydalar var ki, hususiyle yani sıtmaya şifa, sıtma hastalarına şifa. Şimdi gelelim hastalıklara. En çok bizler ne yapıyoruz? Bu şifa arıyoruz değil mi? Şifa. Kabe'ye, Mekke'ye gittiğinizde, Medine'ye gittiğinizde en büyük şifa kaynağı Zemzem'dir. Yani özellikle sıtma hastalığı gibi hastalara baş ağrısını giderir. Ya şifa, şifa. Bunu kaçırmayın değerli dinleyiciler. Yani bunu elimizden geldiği kadar Zemzem'e değer verelim, kıymet verelim. Gözün görmesini ziyadeleştirir. Ne niyetli içilirse ona devadır. Özellikle göz, mesela gözümüzde bir az görme özelliği var ise onu ne yapıyor? Fazlalaştırıyor, ziyadeleştiriyor. Yani gözümüzü şöyle bir yıkamamız lazım mesela. İçmek, yıkamak. İşte ne niyetle içilirse içilsin nedir? Zemzem suyu devadır, deva. İşte bir de su var. Şimdi anneler, ablalarımız var. Mesela yeni doğum yapmış ablalarımız var. Tabii gençler doğum yaptıklarında sütlerinin artmasını isterler. Süt çocuklarını güzel bir şekilde beslemek isterler değil mi? Beslemek istersiniz. Çocuk, Cenab-ı Hak o rızkı göndermiş. İşte süt artırıcı etkisi var Zemzem'in. Neden? Neden mi? Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Hacer validemizin Zemzem'den içiyor, İçtikri'de İsmail'i emzirmek için sütü çoğalıyormuş. Cenab-ı Hak onun için de göndermiş. Yani Hacer validemiz Zemzem içtiğinde, içtikçe de İsmail'i emzirmek için ne yapıyor? Sütü çoğalıyor buyurarak Zemzem'in süt çoğaltıcı etkisini ümmetine bildirmiş. Buradan da size bir müjde. Yani süt artırıcı etkisi var değerli dinleyiciler. Zemzem'in süt artırıcı etkisi var. Diğer taraftan susuzluk giderici etkisi var. Yani çölde insanların susuzluğunu gideren bir iksir. Ya acayip bir şey. İnsan en çok ne yapıyor çölde? O sıcakta susar. İşte susuzluk gidericinin çok büyük bir etkisi var. O sıcakta insanların, umrecilerin, hacıların ne yapıyor? Susuzluğunu gideriyor. Susuzluğunu bir iksir gibi sanki. doyurucu, açlığı giderici etkisi var. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Kabe'de 30 gün kaldım, sadece zemzem suyu içerek yaşadım. Hiçbir şey yemedim. Zemzem suyu içerek, yani onu içerek yaşadım diyor. 30 gün Kabe'de kalmış, yatmış, bir şey yememiş, içmemiş. O mübarek zat ama hiç de aç

Uzer Gıfer radıyallahu anh bu 30 gün zarfında şişmanlamış. Bak hem zemzem içiyor hem de kilo alıyor. Dikkat edin. Demek ki böyle zayıf olanlar, kilo almak isteyenler bol bol şey yapsın. Zemzem içsin ama kilo vermek isteyenler de dengeli. Çok zemzem içmesin, normal içsin. Mide üstlerine çok iyi geliyor. Yani midesinde mide hastalıkları varsa, ülser varsa, mide ülseriniz varsa, mide hastalıklarınız varsa bol bol zemzem için. Diğer taraftan karaciğer rahatsızlığı için zemzem suyu aç karın içilmeli. Yani karaciğer rahatsızlığı için de zemzem faydalı. Böbrek rahatsızlığı çekenler zemzem suyunu aç karın içmelisiniz. Böbrek rahatsızlığınız varsa ondan sonra aç karına zemzem suyu içmelisiniz. Kısacası stres hepinizde var, herkeste var, hepimizde var. Stres bende yok diyen var mı? Biraz zor. Herkeste stres var. Peki ne olacak? Stresli olan kişiler, üzüntülü olan kişiler zemzem suyu içsinler. Rahatlatıyor, rahatlatıyor. Yani stresi gideriyor. Diğer taraftan cilt hastalıkları için de tedavi edici. Cilt zemzem suyuyla yıkanır. Bazı cilt hastalıkları karaciğerden geldiği için aç karına zemzem suyu içilmeye devam ederseniz o cilt hastalıklarını gideriyor. Bak bunlar tecrübe edilmiş, denenmiş, yani cilt hastalıkları için de tedavi edici. Cilt zemzem suyuyla yıkanır. Bazı cilt hastalıkları karaciğerden geldiği için aç karına zemzem suyu içilmeye devam edilirse o cilt hastalıkları Cenab-ı Hak yok ediyormuş. Diğer taraftan tavaf yapıyoruz, say yapıyoruz, yoruluyoruz değil mi? Umre yapıyoruz. İşte zemzem içmekle bedenimize, vücudumuza kuvvet veriyor. Kuvvet. Daha bahsedelim mi? Maşallah, barekallah. Yani o kadar sayısız şeyler var ki değerli dinleyiciler, faydalar var ki saymakla bitmiyor. Bedene kuvvet veriyor. Diğer taraftan en büyük özellik ne biliyor musunuz? Kalp krizine şifa. Şu anda bakıyorsun en küçük genç yaşta, küçük çocuk yaşta bile kalp krizi geçirebiliyor insanlar. İşte zemzem suyu gidenlere de büyük bir fırsat. Kalp krizine de şifa. Özellikle kalp, yani özellikle zemzem sıtmaya iyi geliyor, sıtma hastalığına. Sağlıklı deriye sürüldüğünde kanser riskini %90 azaltıyormuş. Hiç bunlar biliyor muydunuz? En çok arzu ettiğiniz ne biliyor musun? İnsanların en çok arzu ettiği yaşlanmayı geciktirmek, genç kalabilmek. İşte zemzem suyu yaşlanmayı da geciktiriyor. Evet, daha devam edelim mi? Zemzem ile ovalanmış vücut kış mevsiminde üşümez. Fazla da böyle şeyleri, doğalgaz masrafından kurtulmuş olursunuz. Zemzem ile ovalanırsa vücudunuz kış mevsiminde üşümüyor. Yani zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun için şifa veriyor, deva oluyor değerli dinleyiciler. Eğer şifa niyetiyle içersek Allah şifa verir. Eğer susuzluğu gidermek için susuzluğu giderir. Eğer açlığı gidermek niyetiyle içersek doyurur. İşte hadis-i şerifi hadis-i şerifle bitirmiş olalım. Cebrail aleyhisselam ayağını vurarak çıkardığı ve Yüce Allah'ın İsmail aleyhisselam içirdiği bir sudur. Bu su bu şekilde ne kadar faydaları var? Biz bunun bir kısmını sizlere anlatmış olduk. Daha o kadar faydaları var ki içerseniz Cenab-ı Hak o faydalarını size verir. Öyleyse ne niyetle içersek içelim Allah şifa verir, susuzluğu giderir, açlığı giderir. Yani ne yapacağız? O niyetle içeceğiz. Ondan sonra vücudumuzu böyle ovalayarak vücudumuzun derisinde herhangi bir yerde bir sıkıntı varsa cilt hastalıklarını gideriyormuş. Mesela içtiğimizde karaciğerden gelen hastalıkları, cilt hastalıklarını yok ediyormuş. Bu kadar güzel faydaları var. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Doya doya doya zemzem içmeyi sizlere, bizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid, çok ibadet eden kişiyle farkı benim sizin en sıradan birinizle olan farkım gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah Teala ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için bir rahmet diler, istiğfar ve dua eder.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında, küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı, iradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi, gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız, en fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin, sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pejmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada. Güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Bir reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

kabul olunan duaların sırrı, İmam Gazali ile kalbi açan anahtar. Hiç gece yarısı uyanıp sessizce çocuklarının odasına yürüdün mü kardeşim? Onlar uyurken yüzlerine baktın mı? Ve boğazına düğümlenen o cümle geldi mi? Allah'ım ben nerede eksildim? Bu çocuk neden benden uzaklaştı? Niye sözüm geçmiyor? Niye aramızda görünmeyen bir soğukluk var? Bazen de tam tersi olur kardeşim. Bir zamanlar gençliğin aceleliğiyle kırdığın bir anne kalbinin sızısı, bugün dönüp dolaşıp hayatının içine düşer, işler bereketsizleşir, gönül daralır, düğüm üstüne düğüm biner. Ve insan kendi kendine der ki, keşke annem sağ olsaydı da ayağının altını öpseydim. Keşke bir kez helallik alsaydım. Belki senin derdin bambaşka. Dua ediyorsun, seherde kalkıyorsun, el açıyorsun. Ama sanki gökyüzü kapalı gibi geliyor. Sanki sesin bir yere çarpıp geri dönüyor. Öyle bir an geliyor ki insan içinden, Allah'ım beni duyuyor musun demeye utanıyor. Ama yine de çaresizce düşünüyor. Eğer şu an kalbinde tarif edemediğin bir boşluk varsa, bu bir uyarı değil sadece. Bu bir davet. Bugün duanın önüne çekilen perdeleri konuşacağız. Bugün kabul kapısını aralayacak anahtarı arayacağız. Ve bunu bir masal gibi değil, bir kalp terbiyesi gibi ele alacağız. Çünkü İmam Gazali'nin dediği şey şudur. Dua, kalbin Allah'a yönelişidir. Kalp yönelmezse dil yorulur. Dil yorulunca insan olmuyor zanneder. Oysa bazen olmuyor dediğin şey, kalbinin önünde duran perdeyi gösterir. Bugün kapısına gideceğimiz isim bu yüzden İmam Gazali. Çünkü o sadece anlatmadı, yaşadı, sadece öğüt vermedi. Kendi nefsinde kırıldı, temizlendi, yeniden doğruldu. Ve bize şunu öğretti, kalbin kapısı açılmadan duanın yolu ferahlamaz. Kardeşim, şimdi elindeki işi bırak, kapını kapat, telefonu sessize al, bir dakikalığına omuzlarını gevşet. Çünkü bugün içindeki o düğümü çözmek için önce kalbini yerine oturtacağız. Şimdi sana bir soru soracağım. Duaların neden bazen havada asılı kalıyor gibi hissediyoruz? İmam Gazali kalbi bir aynaya benzetir kardeşim. Ayna parlarsa yansıtır. Ama ayna tozlanırsa görüntü bulanıklaşır. İşte günah dediğin şey bazen sadece büyük hatalar değildir. Bazen kırıcı bir dil, bazen haram lokmaya alışmak, bazen kibir, bazen de sürekli şikayet. Kalbin aynasına ince ince toz olur. İnsan aynayı suçlar. Benim duam niye olmuyor der. Oysa mesele çoğu zaman şudur. Kalp yorgun. Kalp kirli. Kalp dağınık. Kalp bir yöne bakarken dili başka şey söylüyor. Şimdi dikkat et kardeşim. İmam Gazali'nin bize bıraktığı en güçlü sır burada başlar. Önce kalbini toparla. Sonra duanı büyüt. Çünkü kalp toparlanmadan edilen dua, rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Ama kalp Allah'a döndüğünde dua ağırlaşır. Duanın ağırlığı artınca insanın umutları da toparlanır. Şimdi senin için çok derin bir yerden konuşacağım. Bazen evladınla arandaki soğukluk sadece onun ergenliği değildir. Bazen senin dilinde bir yorgunluk vardır. Bazen senin kalbinde bir kırgınlık vardır. Bazen senin evinde bereketi kaçıran küçük ihmaller vardır. Ve insan bunları fark etmeden doğrudan sonuç ister. İmam Gazali burada bize şunu öğretir. Sonuç istemeden önce sebebi temizle. Kapı açılmadan önce anahtarı düzelt. Kardeşim bugün bir niyet yapalım. Bir yön alalım. Önce içimizdeki perdeyi görelim. Sonra o perdeyi inceltecek adımı atalım. Şimdi benimle birlikte yavaşça söyle. Allah'ım kalbimi toparla. Allah'ım dilimi temizle. Allah'ım evime bereket indir. Allah'ım evladımın kalbini bana ısındır. Allah'ım annemin, babamın duasını üzerimden eksik etme. Kardeşim, bunlar yön cümleleri, kalbi kıbleye çeviren cümleler. İmam Gazali'nin yolunda ilk adım budur. Kalbin yönü. Şimdi ikinci adım geliyor. Kabulün sırrı
çoğu zaman ne istediğin değildir. Kime dayanarak istediğindir. Allah'a dayanarak mı istiyorsun, yoksa sebeplere dayanarak mı? Sebep olmazsa olmaz diyorsan, kalbin sebeplere bağlanır. Kalp sebeplere bağlanınca dua zayıflar. Ama Allah dilerse olur dediğin an kalbin çözülür. Kardeşim, senin içinde şu an bir korku varsa, ya düzelmezse korkusu, ya geç kalırsam korkusu, ya evladım daha da uzaklaşırsa korkusu. İmam Gazali'nin bize öğrettiği şey şudur. Korku kalbi sıkıştırır. Sıkışan kalp duayı daraltır. Dua daralınca umut söner. O yüzden kalbi genişletmek gerekir. Kalbi genişleten şey de şudur. Tevbe, helallik, kırdığını onarmak ve Allah'a güvenmek. Şimdi burada çok yumuşak ama çok net bir çağrı yapacağım kardeşim. Eğer annene babana kırgınsan, bugün bir mesaj at. Kısa olsun ama samimi olsun. Duanı istiyorum de. Çünkü bazen kabulün anahtarı annenin ağzından çıkan o sessiz duadır. Bazen bereket babanın gönlünden geçen razılıktır. Ve bazen senin yıllardır açamadığın kapıyı bir hakkını helal et cümlesi açar. Kardeşim, İmam Gazali'nin kalp terbiyesinde duanın önünü açan üç perdeyi tek tek konuşacağız. Ve her perde için bir küçük amel söyleyeceğim. Büyük değil, zor değil ama etkisi büyük. Çünkü büyük dönüşümler çoğu zaman küçük ve samimi adımlarla başlar. Eğer ben de varım diyorsan, eğer ben de bu duanın içine girmek istiyorum diyorsan, kalbini burada bırakma kardeşim. Bu yolculuğu yarım bırakma. Şimdi derin bir nefes al ve içinden Bismillah de. Bu yolun adı sadece hikaye değil. Bu yolun adı edeptir. Çünkü kabul kapısına giden yol edep kapısından geçer. İşte bu yüzden büyüklerin diliyle söyleyelim. Dua rastgele söylenen söz değildir. Dua kalbin Allah'ın huzuruna çıkma biçimidir. Kalp huzura nasıl çıkarsa cevap da ona göre gelir. Şimdi o büyük sırra geçmeden önce kendimizi hazırlayalım. İmam Gazali'nin anlattığı dua adabını kalbimize bir bir yerleştirelim. Birinci adım, içini düzelt. İnsan çoğu zaman dışını düzeltir, içi dağınık kalır. Sonra da niye olmuyor der. İmam Gazali der ki, kalp bir kapıdır. Kapının önünde kibir varsa kapı açılmaz. Kapının önünde kırgınlık varsa kapı sıkışır. Kapının önünde kul hakkı varsa kapı kilitlenir. O yüzden önce içimizi yoklayalım. Bugün kimseyi kırdın mı? Bugün birini küçümsedin mi? Bugün birinin hakkını yedin mi? Bugün bir kalbi incittin mi? Biliyorum, insan bazen farkında bile olmuyor. Ama kalp biliyor. Kalp hatırlıyor. Ve kalbin hatırladığı bir yük, duanın önüne perde olur. Şimdi içinden sessizce söyle. Allah'ım, bilerek bilmeyerek kırdıysam beni affet. Allah'ım, bana bir helallik kapısı aç. Allah'ım, kalbimi yumuşat. İkinci adım, helal lokma. Bu konu ağır ama gerçektir. İmam Gazali, duanın önündeki en kalın perdelerden birinin haram lokma olduğunu anlatır. Çünkü lokma sadece mideye girmez. Lokma kalbe iz bırakır. Kalbe iz bırakan şey niyeti değiştirir. Niyet değişince dua da değişir. Bugün kendine şunu sor. Benim rızkımda şüphe var mı? Ben birinin hakkına girdim mi? Ben birinin emeğini hafife aldım mı? Eğer varsa hemen toparlamaya niyet et. Bir adım bile olsa at. Çünkü Allah niyete bakar. Üçüncü adım. Anne baba rızası, aziz dostum. Burası çok derin. Bazı kapılar vardır. Anahtarı annenin duasıdır. Bazı kilitler vardır. Babanın razı oluşudur. Sen gece dua edersin, seherde ağlarsın. Ama annenin kalbi senden kırık kalmışsa, iç dünyanda bir şey hep eksik kalır. Bugün annen yaşıyorsa sesini duy. Sadece nasılsın
sadece duanı istiyorum de. Bazen bir cümle yıllık yükü indirir. Annen yoksa onun adına bir hayır niyet et. Bir Fatiha gönder. Bir sadaka ver. Ve içinden de ki, Allah'ım annemin hakkını bana helal ettir. Allah'ım onun gönlünü benden razı eyle. Dördüncü adım, duaya giriş kapısı. İmam Gazali'nin çizdiği yol şudur. Önce Allah'a hamd ile başla. Sonra Peygamber Efendimiz'e salavat getir. Sonra tövbe ile kalbini temizle. Sonra ihtiyacını söyle. Sonra da ısrarla iste. Ama isteyişin dili kibar, kalbi yumuşak olsun. Çünkü dua, Rabbine karşı edep halidir. Şimdi birlikte yapalım. Allah'ım hamd sana. Allah'ım Peygamber Efendimiz'e salat ve selam eyle. Allah'ım günahlarımı bağışla. Allah'ım beni kendine yaklaştır. Allah'ım evladımın kalbini hayırla çevir. Allah'ım evimin içine rahmet indir. Allah'ım işlerimin bereketini artır. Beşinci adım, duanın özü teslimiyet. Bak bu çok önemli. İnsan dua ederken bile kontrol etmek istiyor. Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Kim değişecek? Hangi gün, hangi iş? Ama İmam Gazali'nin öğrettiği şey şu: sen kapıyı çal, kapının nasıl açılacağını Allah'a bırak. Sen niyaz et. Niyazın vakti ve yolu Rabbine ait. Çünkü teslimiyet duanın ruhudur. Teslimiyet olmayınca dua gerginleşir. Gergin dua kalbi yorar. Kalbi yoran dua insanı umutsuzluğa iter. Oysa dua umut vermek içindir. Şimdi buradan devam edelim aziz dostum. Bu büyüklerin yolunda bir hazırlık daha var. Bu hazırlık dili temizlemektir. Çünkü dil kalbin tercümanıdır. Dil sertleşirse kalp de sertleşir. Kalp sertleşirse dua da sertleşir. O yüzden bugün bir söz verelim. Boş konuşmayı azaltacağım. Dedikoduyu bırakacağım. Kırıcı dili terk edeceğim. Her şeye cevap vermeyeceğim. Her tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü kalbim yoruluyor. Kalbim yorulunca duam zayıflıyor. Ve şimdi asıl sırra yaklaşalım. Kabul olunan dua dediğin şey sadece çok isteyince olan şey değildir. Kabul olunan dua kalbin Allah'a döndüğü duadır. Kabul olunan dua nefsin geri çekildiği duadır. Kabul olunan dua birini ezmeden edilen duadır. Kabul olunan dua birinin gözyaşını silmeyi de içinde taşıyan duadır. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen sadece kendin için mi istiyorsun? Yoksa başkaları için de dua ediyor musun? İmam Gazali'nin yolunda başkası için edilen dua çok kıymetlidir. Çünkü içinde kibir taşımaz. İçinde gösteriş taşımaz. Sadece merhamet taşır. Şimdi evladın için dua ederken başka bir annenin evladı için de dua et. Allah'ım benim evladımı ıslah ettiğin gibi tüm evlatları ıslah eyle. Allah'ım benim evime rahmet verdiğin gibi tüm evlere rahmet indir. Bu dua genişler. Genişleyen dua kalbi genişletir. Kalbi genişleyen insan umudu büyütür. Şimdi devamında kabulü hızlandıran üç işareti konuşacağız. Birincisi, gözyaşı değil samimiyet. İkincisi, söz değil hal. Üçüncüsü, istek değil yöneliş. Ve sonra evladınla arandaki soğukluğu çözen o ince kapıya geleceğiz. Çünkü bazen evlat uzaklaşmaz. Evlat bizim sertliğimizden korunmaya çalışır. Bazen evlat kopmaz. Evlat yargılanmaktan yorulur. İmam Gazali'nin kalp terbiyesi burada devreye girer. Kalbi yumuşat ki evladın yaklaşsın. Dili güzelleştir ki evladın korkmasın. Duanı temizle ki evinin içine rahmet dolsun. Şimdi hazırsan bu hazırlığın üzerine bir de tevbe kapısını ekleyelim. İçinden yavaşça söyle: Allah'ım bildiğim günahlarımı da affet. Allah'ım bilmediğim günahlarımı da affet. Allah'ım kalbime bir temizlik ver. Allah'ım evladımın kalbine hidayet ver. Allah'ım
annemin babamın duasını benden eksik etme. Ve şimdi kabul olunan duaların sırrına, İmam Gazali'nin işaret ettiği o en temel yere geçiyoruz. Kalbin yönüne, kalbin kırıldığı yere, kalbin tuttuğu yere. Çünkü dua en çok kalbin tuttuğu yerden yükselir. Usul şudur. Önce bir hediye göndeririz. Önce gönül alırız, sonra isteriz. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Zihnindeki bütün faturaları, borçları, dedikoduları, dünyalık telaşları kapının dışında bırak. Sanki o mübarek kapının önündesin. Kalbin titriyor, dil susuyor, söz ağırlaşıyor ve benimle birlikte kalbinden şunları tekrar et. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için dua etmeye. Şu an okuyacağım Fatiha surelerini getireceğim salavatları, evvela alemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruhuna hediye eyledim. Sonra onun ehli beytine, ashabına ve ümmetin kalbini dirilten büyük alimlerden İmam Gazali'nin ruhuna hediye eyledim. Ya Rabbi, sen vasıl eyle ya Rabbi, sen kabul eyle ya Rabbi. Bu duamızı bereketlendir, bu gözyaşımıza şahit kıl, bu yakarışımıza vesile kıl. Amin. Şimdi kalbinde bir kapı aralandı. Şimdi dilin daha ağır bir hakikate dokundu. Şimdi gönlün Allah'ın rahmetine biraz daha yaklaştı. İmam Gazali'nin öğrettiği edep ile hatırla kardeşim. Dua sadece söz değildir. Dua kalbin Allah'a yönelişidir. Dua insanın aczini bilip Rabbine dayanmasıdır. Hazırsan şimdi kendi derdimiz için, evladımız için, uzayıp giden sıkıntılarımız için, kabulünü beklediğimiz dualar için yalvarma vaktidir. 1. Bölüm. Tövbe ve helallik. Geçmişin yükünden arınma. Ya Rabbi, huzuruna geldik ama yüzümüz yok. Biz nice kez nefsimize yenildik. Nice kez dilimizi tutamadık. Nice kez anne babamızın kıymetini tam bilemedik. Belki sesimizi yükselttik. Belki kırıcı konuştuk. Belki ihmal ettik. Belki uzattık. Belki ertelendik. Bugün kendi evladımızla sınanırken anladık ki, anne babanın kalbi kırılınca içimizde düğümler çoğalıyor. Bereketsizlikler büyüyor. Huzur eksiliyor. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Eğer annemizi babamızı üzdüysek, kalplerini kırdıysak, haklarına girdiysek, bizi affeyle, bize merhamet eyle. İmam Gazali'nin öğütlediği gibi bize edepli bir dönüş nasip et. Hatalarımızı görmeyi nasip et. Gururu bırakmayı nasip et. Eğer hayattalarsa gidip helallik almayı nasip et. Ellerini öpmeyi nasip et. Gönüllerini yapmayı nasip et. Eğer vefat ettilerse, kara toprağın altındalarsa, bu duamızı onlara bir nur hediyesi olarak ulaştır. Kabirlerini ferah eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Bizi ana duasından mahrum kalmış, baba ahına tutulmuş bedbaht kullarından eyleme ya Rabbi. 2. Bölüm. Evlatlar için yakarış, annelerin feryadı, babaların sessiz iç çekişi. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Ey Nuh peygamberi evladıyla, Yakup peygamberi evladıyla imtihan eden Rabbim! Bugün bir anne baba yüreğiyle kapına geldik. Ya Rabbi, evlatlarımızla sınanıyoruz. Ciğer parelerimiz, gözümüzden sakındıklarımız, bazen sözümüzü dinlemiyor, bazen bize uzaklaşıyor, bazen yabancılaşıyor, bazen yolunu şaşırıyor. Ya Rabbi, onların kalbine hidayeti sevdir, iyiliği sevdir, doğruyu sevdir, namazı sevdir, Kur'an'ı sevdir, helali sevdir, haramdan uzak tut, kötü arkadaşın şerrinden koru, kötü örneğin fitnesinden koru, evladımızın kalbine merhamet indir. Dilini güzel sözle süsle, gözünü haramdan çevir, aklını hayra yönelt. Ya Rabbi, biz bazen yetişemiyoruz, biz bazen ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ama sen her şeye güç yetirensin,
Sen kalpleri çevirensin. Sen bir anda yolu değiştirebilensin. Ya Rabbi, evladımızı bize imtihan eden sensin. Ama şifayı da veren sensin. Bizi dua etmeyi bırakanlardan eyleme. Bizi ümitsizliğe düşenlerden eyleme. Bizi sabrı terk edenlerden eyleme. Bize doğru sözü, doğru zamanı, doğru yaklaşımı ilham et. Buraya kadar sabırla dinlediysen, bil ki Allah seni boş yere bu sözlerin içine getirmedi. Bugün Allah kalbine bir kapı aralamak istedi. Senin gözyaşın, senin iç çekişin gökte kaybolmaz. Allah duaları işitir. Allah kalpleri bilir. Allah en gizli acıyı bile görür. Şimdi senden tek bir şey istiyorum. Hemen hayata dalıp gitme. Bir dakika dur. Kalbini elinin içine alır gibi tut. Ve kendine şunu söyle. Ben Rabbime döndüm. Ben kapıya geldim. Ben elim boş kalsın istemiyorum. Ya Rabbi, evladımız için kapına geldik. Ya Rabbi, anne babamız için kapına geldik. Ya Rabbi, kırdıklarımız için kapına geldik ya Rabbi. Kırıldıklarımız için kapına geldik ya Rabbi. Kabulü geciken dualarımız için kapına geldik. Allah'ım, kalbimize yumuşaklık ver. Evlatlarımıza hidayet ver. Evimizin içine huzur indir. Aramıza giren görünmez duvarları kaldır. Dilimizi tatlı eyle, öfkemizi dizginle. Gönlümüze merhamet koy. Bize helallik almayı kolaylaştır. Bize helallik vermeyi de kolaylaştır. Anne babamız hayattaysa gönüllerini almayı nasip et. Vefat ettilerse kabirlerini nurlandır. Bizleri ana duasından mahrum bırakma. Bizleri baba ahından koru. Amin kardeşim. Dua bazen hemen açılan bir kapıdır. Bazen de insanın içini temizleyen bir anahtardır. Ama şunu unutma. Sen Rabbine her döndüğünde Rabbinden sana bir dönüş vardır. Sen bir adım attığında Allah sana rahmetiyle yaklaşır. Sen ya Rabbi dediğinde gökyüzü susmaz. Allah'ım, kırık kalplere şifa eyle. Dağılmış yuvalara dirlik ver. Evlatlarımızı bize göz aydınlığı kıl. Bizi de evlatlarımıza hayırlı anne baba eyle. Dualarımızı kabul eyle. Kalbini Rabbine bırak. Çünkü en güvenli yer onun kapısıdır.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo

yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk, ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, arttırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakışı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Gözümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik. Varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık ve çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülüşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle bizi de. Ya Rab, kabul eyle bizi.

Ey Rabbim, sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmeklidir. Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim, tut ellerimden sonsuz kudret elinle, beni hiçliğe düşmekten alıkoy, unutulmuşluktan uzak eyle beni, varlığına komşu eyle beni. Ben acizim, dayanağım sensin, fakirim ben, sığınağım sensin, dilsizim, sözüm sensin, körüm ben, gören sensin, sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir ve sözlerin en güzeli sana hitap etmeklidir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni, elimi sen dokunmuştun ya, hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana, gözüme kendi nazarından ışıklar vermiştin ya, gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana, yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya, tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim, yoktum ben, sen var ettin, unutulmuştum ki sen sevdin, sevdiğin için var ettin, bir sen sevdiğin için var edildim, bir sen beni andığın için ihya edildim. Öyleyse ey Rabbim, varlığımı aşkına armağan eyle. Yak beni aşkının ateşinde. Al beni bu rüyadan, al beni bu dünyadan. Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle. Ey Rabbim, bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir. Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi, yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı, kabul eyle beni, kabul eyle sözlerimi, suskunluğumu, dilsizliğimi en güzel dua eyle, dua eyle dilsizliğimi, dua eyle suskunluğumu, en güzel dua eyle ki sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Dua eyle sözlerimi, güzel eyle, güzel eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyor ve sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfiretiyle selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programıyla yine hamdolsun sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Enfal suresinin 1 ila 8. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eseriyle İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bizlere ifade ettikleri hususları inceleyerek işlemeye çalışacağız. Yüce Mevlamızdan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz eder. Öncelikle sizlere bu ayetlerin tilavetini dinletmek isteriz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Enfal suresi 1 ila 8. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Yüce Mevlamızın razı olmasını niyaz eder, hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimizin, Ali'nin ve ashabının, bilcümle Peygamberan-ı İzam Hazeratının, Bedir ve Uhud'da şehit olan Şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda can vermiş olan bir cümle şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin, Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir ederek bırakan müfessirler, sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerini aktaran muhaddisler, müminlerin müşkilatını çözen fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimizden kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenler, Enfal suresinin ilk ayetleriyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Rabbimiz birinci ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayetle ilgili olarak tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ayet-i Kerime'de geçen sana ganimetlerden, yani ganimetlerin hükmünden soruyorlar. Ganimetleri sormaları ondan bir pay istemek için değil, onun hükmünün ne olduğunu öğrenmek içindi. Sormak manasındaki sual kelimesi, sorulan şeyin manasını öğrenmek için olduğu gibi, mal vesair istemek manasına da gelir. Yine ayette geçen enfal kelimesinin tekili olan ennefl, ziyade, fazlalık demektir. Ganimet, cihadın ahirette verilecek ecrine ilave olarak Allah'ın fazladan bir ihsanıdır bu dünyada. Hem de Allah onu diğer ümmetlere helal kılmayıp sadece bu ümmete vermiştir. Onun için ganimete ennefl adı verilmiştir. Geçmiş zamanlarda ganimet elde edildiğinde gökten bir ateş iner ve onu yakıp yok ederdi. Yine nafile namazlar da farzlara ilaveten kılınan namazlardır. Aynı şekilde toruna da nafile denilmiştir. Çünkü torun çocuk üzerine bir ziyadeliktir. Devlet reisinin korkusuzca zor işleri omuzlayan kimselere, paylarına düşen ganimetten fazla olarak verdiği bahşişlere de yine nafile denir. Rivayet edildiğine göre Müslümanlar Bedir ganimetlerinin taksimi konusunda küçük bir ihtilaf edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimetlerin nasıl paylaştırılacağını, nerelere sarf edileceğini, taksimi muhacirlerin mi, ensarın mı, yoksa hepsinin birlikte mi yapacağını sordular. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ayet-i Kerime Bedir'e katılanlar hakkında indiğinden ganimetin hükmü hakkında soranların da onlar olduğu kesindir. Bu bakımdan soran kimselerin zikredilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Burada mana, sana ganimetlerin hükmünü soruyorlar, senden fetva istiyorlar şeklindedir. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Ganimetlerin durumu ve hükmü Allah Teala'ya aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ganimeti kendisine emredilen şekilde taksim eder. Başka bir kimsenin bu konuda görüşü geçerli değildir. Haddadi demiştir ki, ganimetlerin Allah'a nispet edilmesi, ganimetlere şeref kazandırmak maksadıyladır.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmesi ise ganimetlerin hüküm ve idaresinin ona ait olması sebebiyledir. Ve ayet şöyle devam ediyor. O halde siz gerçek müminler iseniz, yani zikredilecek şu üç emre gerçekten inanan kimseler iseniz demektir. Buradaki imandan maksat kamil imandır. Çünkü imanın aslı ayette sayılan hususlara riayet etmeye bağlı değildir. Bilakis iman sadece Allah ve Resulünün hükmünü kabul edip itaat ederek ve onun hak olduğuna inanarak gerçekleşir. Ganimetlerin durumu Allah ve Resulüne ait olunca Allah'tan korkun ve bu konuda onun gazabını gerektirecek bu tartışmalardan ve ihtilaftan sakının. Aranızı düzeltin. Ayet-i kerimede zatul beyn insanlar arasında meydana gelen durumlardır. Nitekim zatus sudur sadırlarda yani gönüllerde gizli duran his ve düşüncelere işaret ederken zatul ina ise bir kabın içine konan yiyecek ve içecek şeydir. Bir şey içinde bulunan o şeyle iç içe olduğundan onun sahibi olmuş olur. Yani Allah'ın size rızık olarak verdiği ve ihsan ettiği şeyleri paylaşarak ve yardımda bulunarak aranızda meydana gelen durumları ıslah ediniz denilmektedir. Böyle buyurulmasının sebebi ise şudur. Bedir'de bizzat savaşanlar, ganimetlerin kendilerine ait olduğunu düşünmüşler, sancakların yanında kalan yaşlı ve zayıflarla eşit tutulmamalarını istemişlerdi. Ubade bin Samit radıyallahu anh der ki, bu ayet, biz Bedir ashabı ganimet konusunda ihtilaf ettiğimiz zaman indi. Bu konudaki ihtilafımız doğrusu kötü bir şeydi. Allah bu sebeple ganimeti elimizden alıp Resulüne tahsis etti. Resulullah da onu Müslümanlar arasında eşit olarak paylaştırdı. Emirlerine uymak, nehilerinden kaçınmak suretiyle Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer kamil iman sahibi kimselerseniz bu üç hususa dikkat edin. Çünkü imanın kemali bu üç özellik etrafında döner. Bilesin ki çok soru sormak bıkkınlık verir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala size annelere itaatsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi haram kılmış, dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de çirkin görmüştür, buyurmuştur. Bu hadisi şerifi, aziz dinleyenlerim, İmam Buhari ve Müslim eserlerinde sahih bir hadis olarak aktarmaktadırlar. Müellifimiz diyor ki, bu hadisi şerifle şu hususlar dile getirilmiştir. 1. Anne babaya karşı gelmek yasaklanmıştır. Çünkü anne babaya karşı gelmek büyük günahlardandır. Hadiste sadece annenin zikredilmesi, anne babadan birinin anılması yeterli görüldüğü içindir. Tıpkı bir ayette Allah ve Resulü kendisini hoşnut etmeleri için daha uygundu. Tevbe suresi 62. ayette buyurulup kendilerini denilmemesi gibi ya da hakkı daha çok ve hizmeti daha fazla olduğu için sadece anne zikredilmiştir. 2. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek yasaklanmıştır. Bu cahiliye döneminde yapılan bir işti. O zaman birinin oğlu olduğunda ona dokunmazlardı. Kızı olduğunda ise onu bir süre sonra toprağa gömerdi. Fakirlik korkusuyla kendilerinden utancı ve izzet-i nefse dokunacak şeyleri kendilerinden uzaklaştırma arzusu onları böyle bir kötülüğe sevk etmişti. Üçüncüsü, verilmesi gerekeni vermemek. Yani yapılması gerekli,
vacip ve güzel olan şeyleri yapmaktan geri durmaktır. Almaya hakkı olmayan şeyi istemek de yapılması mekruh ve haram olan şeyleri ifade etmektedir. 4. Bir zaruret olmadan ve sevap kastedilmeden konuşmak yasaklanmıştır. Çünkü bu tür konuşmalar kalplere kasvet verir. 5. Çok soru sormak, istemek yasaklanmıştır. İbni Melek der ki, bununla hem insanların mallarından istemenin hem de kendisini ilgilendirmeyen şeyler hakkında insanlara soru sormanın kastedilmiş olması mümkündür. Ve 6. son madde, malı israf etmek de yasaklanmıştır. Zira malı israf etmek, onu günahlarda harcamak ve haram olmayan geçim, bina, giyim, döşeme, kapları ve kılıçları altınla kaplama gibi hususlarda israf etmekle olur. Et-Tevilat-ı Necmiye'de şöyle denilmiştir. Ashab-ı kiram Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok soru sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti ikazında bulunmuşlardır. Ganimetlerden sormaları da sana ganimetlerden soruyorlar buyrularak fazla ve gereksiz soru sormalarından sayılmıştır. Onlar ganimetlerin sadece kendilerine ait olması için bu soruyu sordular. Hak Teala ise onların arzularının hilafına şöyle buyurdu. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Onlar sizin istediğiniz gibi değil, kendileri diledikleri gibi onda tasarrufta bulunurlar. Bunun da sebebi sizin İslam adabıyla edeplenmeniz, soru sorarak Allah ve Resulüne itiraz etmemeniz, din ve dünyanızla ilgili konularda Allah ve Resulünün hükümlerine teslim olmanız, dini amellerinizi dünyevi maksatlarla karıştırmamanız ve dünyaya karşı haris olmamanız içindir. O halde siz gerçek müminler iseniz, yani taklidi değil de hakiki müminler iseniz, muhakkak şu hususları yerine getirin. Çünkü hakiki mümin, kalbine Allah'ın inayet kalemiyle imanı yazdığı, katından bir ruh ile kendisini desteklediği ve Rabbinden bir nur üzere bulunan kimsedir. Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Dünya hırsı, mümin kardeşlerine karşı haset, iman nurunun kalplere girmesine mani olan diğer yerilmiş sıfat ve düşük huylarınızı düzeltin. Hükümlerine teslim olup emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah ve Resulüne itaat edin. Müellifimiz bu bahsi şu dua ile bitiriyor. Allah'ım, bizi imanın hakikatlerine erenlerden kıl ve bizi irfan ve ihsan derecelerine ulaştır. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen ikinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz müminleri şöyle tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Bu ayet-i kerimeyi şöyle aktarıyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. İmanda kemale ermiş, onda samimi olan müminler ancak o kimselerdir ki, onların yanlarında Allah anıldığı zaman, onun celalinin heybetinden ve ebedi olan Mevla'nın büyüklüğünü düşünerek yürekleri ürperir. Bu korku, kamil iman sahibi kimselerin vazgeçilmez vasıflarından biridir. Bu kamil iman sahibi kimsenin Cenab-ı Hakk'a
yakın bir melek veya bir peygamber yahut müttaki bir mümin olması arasında fark yoktur. Fakat azaptan korkmak böyle değildir. Çünkü azaptan korkmak sadece Allah'ın zikriyle hasıl olmaz. Bilakis bu korku işlenen günahı düşünmekle ve Allah'ın asilere nasıl azap edeceğini hatırlamakla da meydana gelir. Kimisi vardır günah işlemeye niyetlenip kendisine Allah'tan kork denilince Allah'ın azabı korkusuyla ondan vazgeçer. Kimisi de vardır ki kendisini günahtan sakındıracak Allah'ın fiil ve sıfatlarından bir şeyi hatırlatmadan sırf onu zikredip Allah'ın fiil ve sıfatlarından bir şey hatırlatılmadan sırf onu zikredip anarak onun celal ve azametini düşünerek günahtan yüz çevirir. İşte bununla önceki kimse bir değildir. Bilesin ki imanın nuru kalbi inceltir. Onu nefsin kir ve karanlıklarından temizler. Böylece kalbin kasveti azalır ve Allah'ı zikre yumuşar. İçinde Allah'a karşı bir şevk uyanır. Bu yolun başında bidayet halinde olanların halidir. Yolun sonuna, nihayete ulaşanların hali ise zikirle sürekli bir sükunet ve huzur kıvamında bulunmaktır. Nitekim İslam'a henüz yeni girmiş bir grup insan geldi. Kur'an'ı dinledikleri zaman ağlıyorlardı, ah vah ediyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onlara, biz de İslam'a ilk girdiğimizde böyleydik. Sonra kalplerimiz katılaştı demiştir. O bu sözüyle huzur ve itminan halinin son mertebesinde olduğuna işaret etmektedir. Ayette geçen onun ayetleri, yani Allah Teala'nın ayetleri, emir, nehi ve diğer konularla ilgili Kur'an ayetleri kendilerine okunduğu, tilavet edildiği zaman bu ayetler onların imanlarını, yani yakinlerini ve nefislerinin itminanını artırır. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliği konusunda birbirini destekler mahiyette pek çok delil ve bürhanın ileri sürülmesi imtihanın ve yakin kuvvetinin artmasına sebep olur. İmam Taftazani der ki tasdik artıp eksilebilen şeylerdendir. Çünkü peygamberler ve mükaşefe sahibi kimselerin yakini ile ümmetin yakini arasında büyük bir fark vardır. Bu sebeple müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh, aradan perde kaldırılacak olsa yakinim artmaz buyurmuştur. Aynı şekilde tasdik edilmesi gereken şeylerden hakkında tek delil bulunan ile hakkında birçok delil bulunan arasında kabule şayan oluş bakımından da fark vardır. Ebu Suud Efendi de tefsirinde Taftazani'nin bu görüşüne katılır diyor müellifimiz. Kâşifi de şöyle der. Sülemi'nin Hakaik adlı eserinde zikrolunmuştur ki Kur'an tilavetinin berekatıyla onların batınlarında, iç dünyalarında yakin nuru zahir olur. Taat ve ibadet fazlalığı onların zahirlerinde, dış görünüşlerinde de aşikar olur. Bahrul Hakaik adlı eserde şöyle buyurulmuştur. Hakiki iman bir nurdur ki gayret ve himmet miktarı o sahibinin gönül penceresinden parlar durur. Kur'an erbab-ı kulub, yani gönül ehlinin üzerine okununca onların gönül penceresi bu kıraatin berekatıyla ziyadesiyle açılır ve imanlarının nuru ziyadeleşir, alışılandan fazla olur. Böylece onlar cemali ilahinin nurunda müstağrak olurlar, yani kendilerinden geçerler. Ve sadece Rablerine ifadesi ayeti kerimede
sahiplerine ve özel olarak işlerini çekip çeviren Allah Teala'ya tevekkül ederler. İşlerini yalnızca ona havale ederler demektir. Sadece ondan korkar ve sadece ondan iyilik umarlar. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyor müellifimiz. Ayette geçen sadece Rablerine tevekkül ederler. Yani onlar dünya ve dünya ehline dayanıp güvenmezler. Çünkü iman nuruyla Hakk'ın cemal ve celalini müşahede eden kimse, Hakk'ı müşahedenin engin deryasına dalar. Böyle olunca Hak'tan başkasını görmeye ve onunla meşgul olmaya fırsatı kalmaz. Bütün eşyayı Cenab-ı Hakk'ın celal tecellileri altında yokluğa mahkum olarak görür. Dolayısıyla tevekkül ve güveni başka şeye değil, sadece Rabbine olur. Aziz dinleyenlerim, ardından gelen 3. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Allah Teala önceki ayette ilk olarak haşyet, yani Allah'ın azamet ve celalini düşününce ürperme, ihlas ve tevekkül gibi kalbe ait güzel amelleri zikretmiştir. Ardından kalbi amellerin mihengi olan namaz ve sadaka gibi azalar ile yapılan amellere geçerek şöyle buyurmuştur. Onlar namazlarını abdestiyle, rükûsuyla ve secdesiyle kendi vakitlerinde dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, yani onlara verdiğimiz mallardan Allah'a itaat yolunda harcayan kimselerdir. Burada Allah Teala'nın namaz ve zekatı özellikle zikretmesi, onların büyük bir ehemmiyete sahip olduğunu göstermek ve durumlarını pekiştirmek içindir. Nihayet 4. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Müellifimiz diyor ki, işte onlar ifadesi kalp ve kalıpla ilgili amelleri tam olarak yerine getirenler manasınadır. Onlar gerçek müminlerdir. Yani hakiki iman sahibidirler onlar. Çünkü onlar imanlarını salih amelle birleştirerek tahkiki hale getirmişlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, yani ikramlar, ona yakınlık, mertebelerinin yüksek olması veya amellerine göre cennette yüksek dereceler vardır. Günahları için bağışlanma ve tükenmez bir rızık kazanıp elde etme zahmetinden uzak, hesap korkusu olmayan, büyük, dünya nimetlerinin aksine hiç bitmeyip arkası kesilmeyen bir rızık vardır onlar için. El-Kamus adlı eserde şöyle denilmiştir. Rizkan kerima çok rızık demektir, kavlen kerima ise yumuşak ve güzel söz demektir. İkram ve kerem de bir şeyi tazim etmek ve onu noksanlıklardan tenzih etmek anlamlarına gelir. İmam Kuşeyri Kuddise Sirruh buyurmuştur ki, rızkı kerim kendisine rızık vereni, yani razık olan Allah'ı görmekten alıkoymayan rızıktır. Müellifimiz burada bir beyit aktarıyor. Sen rızık sebebiyle rızık verenden geri kalma. Sebepten geç, müsebbibi aşikare gör. Her hayır ve şer sebebini yaratandan gelir. Sebep ve vasıtalardan değil. Babacığım, göz sağlam oldu mu aslı görür. İnsanın görmesinde kusur olursa aslı değil fer'i görür. El-Mecalisül Mahmudiye isimli eserde şöyle denilmiştir. Namaz bedeni ibadetlerin en büyüğü, zekat da mali ibadetlerin
en hayırlısıdır. Rivayete göre sevgili Fatıma validemiz radıyallahu anha, oğlu Hasan'ın arzuladığı bazı şeyleri satın alması için gömleğini Hazreti Ali radıyallahu anh'e verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh gömleği 6 dirheme sattı. Sonra bu dirhemleri kendisinden bir şey isteyen bir dilenciye verdi. Derken beraberinde bir deve bulunan bir adamla karşılaştı. Parasını belli bir müddet zarfında ödemek üzere adamın devesini 60 dinara satın aldı. Oradan ayrılıp biraz ilerleyince başka bir adamla daha karşılaştı. O da aynı deveyi 60 dinar ve 6 dirheme Hazreti Ali'den satın aldı. Hazreti Ali hemen deveyi kendisine satan adamı bulup parasını ödemek istedi fakat bulamadı. Durumu Hazreti Peygamber'e anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senden 6 dirhemi isteyen Rıdvan idi. Deveyi sana satan Mikail, onu senden satın alan ise Cebrail'di buyurdu. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet günü 4 kişi hesaba çekilmeden cennetin kapısına getirilir. Bunlar haccını noksansız olarak tamamlayan hacı, savaşta öldürülen şehit, riyakar olmayan cömert kimse ve ilmiyle amel eden alimdir. Cennete önce kimin gireceği hususunda Cenab-ı Hak aralarında adaletle hükmetmek üzere Cebrail aleyhisselamı gönderir. Cebrail aleyhisselam ilk olarak şehide yönelip, dünyada ne amel yaptın ki cennete önce girmek istiyorsun diye sorar. Şehit, Allah'ın rızasını kazanmak için savaşta öldürüldüm diye cevap verir. Bu kez Cebrail, peki Allah yolunda öldürülenin cennete gireceğini kimden duydun der. Şehit, alimlerden diye cevap verir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, edebini koru ve mualliminin önüne geçme ikazında bulunur. Sonra hacıya ve cömerde de aynı soruları sorar. Onlar da şehidin verdiği cevabı verirler. Bu sefer Cibril aleyhisselam onlara da, siz de edebinizi koruyun ve mualliminizin önüne geçmeyin buyurur. Sonra alim söz alarak der ki, İlahi, sen bilirsin ki ben bu ilmi cömertlerin yardımı ile elde ettim. Sen iyilik yapanların ecrini asla zayi etmezsin. Bunun üzerine Allah Teala, alim doğru konuştu. Ey Rıdvan, cennetin kapısını aç ve ilk olarak cömerdi içeri al buyurur. Hadiste alimden ilmiyle amel eden kimsenin kastedildiği anlaşılmaktadır. Çünkü insaf ve adalet nefsin salahı ile, nefsin salahı ise ancak amelle mümkün olur. Zahir alimlerinden nefsinin arzularına uyanlar buna aldanmasınlar. Çünkü amelsiz kuru ilmin kendilerini kurtaracağını söylemek yanlış bir yoldur. Ayrıca günahkar alimin azabı cahilinkinden daha şiddetli olacaktır. Aslında hakiki alim, ilmiyle amel eden ve kalbini tasfiye ederek irfan mertebesine ulaşandır. Şüphesiz ayette zikredilenlerin hakiki mümin olmaları, canlarıyla ve mallarıyla Allah için hizmet etmeleri, bedeni ve mali alakalardan uzaklaşmaları, Allah ile baki kalmaları ve kendi benlikleri dahil her şeyi bir kenara bırakıp Allah'ı tercih etmeleri sebebiyledir. Hakkı onun dışındakilere, yani masivaya tercih eden, isteklerinin en yücesine ulaşmış olur. Artık onun işlerini Allah çekip çevirir ve ihtiyaçlarını Allah giderir. Enfal suresinin 5. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Onların bu hali, müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde, Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Müellifimiz diyor ki, onların bu hali, müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde, yani onlardan bir grup ya savaştan nefret ettiklerinden veya savaşmaya kabiliyetleri olmadığı için savaşa çıkmayı istemedikleri halde, Rabbinin seni Medine'deki evinden hak uğruna, Allah'ın dinini üstün kılma ve düşmanlarını kahru perişan etmek üzere çıkardığı zamanki halleri gibidir. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çıkarmasından maksat, ona çıkmayı emreden ve çıkmaya davet eden o olduğu içindir. Çünkü Cebrail aleyhisselam gelmiş, kendisine çıkması gerektiğini bildirmişti. Şeyhülislam Sadi Çelebi şöyle der: görünen odur ki, buradaki hoş görmemekten maksat, insanın kudret ve iradesi dışında olan tabii isteksizliktir. Dolayısıyla bunu sahabilik makamına yakıştırmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Rivayete göre hicretin ikinci yılında bir Kureyş kervanı elde ettiği büyük bir ticari malla Şam'dan Mekke'ye doğru yola koyuldu. Kervanda 40 kişi vardı. Ebu Süfyan, Amr bin As ve Mahreme bin Nevfel onlardan birkaçıydı. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kervanın geldiğini haber verdi. O da Müslümanlara durumu bildirdi. Adamlarının az, malının çokluğu sebebiyle kervanı karşılayıp ele geçirmek Müslümanların pek hoşuna gitti. Onlar harekete geçince Ebu Süfyan durumu haber aldı. İbni Amr Gıfari'yi belli bir ücret karşılığı hemen Mekke'ye gönderdi. Ona Kureyş'e varmasını, Müslümanların kervanı ele geçirmek için karşıladığını bildirmesini ve onları kışkırtmasını emretti. Bu haber Mekke ehline ulaşınca Ebu Cehil Kabe'nin üzerine çıkarak, "Ey Mekke halkı! Güçlü zayıf demeden kervanınızı ve mallarınızı kurtarmaya koşun. Eğer kervan Muhammed'in eline geçerse bir daha ebediyen iflah olmazsınız," diye bağırdı. Bu arada İbni Amr Gıfari'nin Mekke'ye gelmesinden 3 gün önce Abbas bin Abdülmuttalib'in kız kardeşi Atike bir rüya gördü ve rüyasını kardeşi Abbas'a anlattı. "Şaşılacak bir şey gördüm. Sanki bir melek gökten indi, büyük bir taşı dağın tepesinden aşağı yuvarladı. Taş yuvarlandıkça parçalanıyor ve parçalarından her biri bir eve isabet ediyordu. Öyle ki Mekke'de o taşın değmediği hiçbir ev kalmadı." Abbas hadiseyi arkadaşı Utbe bin Rebi'a'ya, o da kız kardeşine söyledi. Derken iş büyüdü ve meseleyi duymayan kalmadı. Bunun üzerine Ebu Cehil Abbas'ın yanına gelerek, "Ey Ebu Fadl, erkeklerinizin nübüvvet davasında bulunmaları yetmedi, şimdi de kadınlarınız mı başladı?" diye çıkıştı. Ebu Cehil, kervanı kurtarmak üzere savaşmak için seferber olan Mekke halkıyla birlikte yola çıktı. Kendisine kervanın sahil yolunu tutup Müslümanların hücumundan kurtulduğu, beraberindekilerle birlikte Mekke'ye dönmesi söylendiği halde o buna itiraz edip, "Hayır, vallahi bu asla olamaz. Bedir'e varıp develeri kesip şarapları içmeden, çalgılar çalıp cariyeleri oynatmadan geri dönmek yok. Ta ki bütün Araplar bizim Bedir'e çıktığımızı, Muhammed'in de kervanı yakalayamadığını ve bizim onu küçük düşürdüğümüzü duysun," dedi. Sonra taraftarlarıyla Bedir'e vardı. Bedir, Arapların yılda bir kez panayır kurmak için toplandıkları su kuyusu bulunan bir yerdi.
Bu sırada Cebrail aleyhisselam inerek, "Ey Muhammed, Allah size iki topluluktan birini vaat ediyor. Ya kervan ya da Kureyş ordusu," dedi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam durumu ashabıyla istişare ederek, "Ne dersiniz? Kureyşliler yola çıktılar. Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen bize doğru geliyorlar. Şimdi siz kervanı mı ele geçirmek istersiniz, yoksa orduyla savaşmak mı?" diye sordu. Ashab, "Bize göre kervanı takip etmek düşmanla savaşmaktan daha iyidir," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Sonra tekrar ashabına dönüp, "Kervan sahil yolundan geçti gitti, Ebu Cehil ise bize doğru geliyor," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle müşrikleri karşılayıp, onlarla cihad etmenin kendisinin tercihi olduğunu ve bunun müminler için kervanı ele geçirmekten daha faydalı olunacağını kastediyordu. Çünkü orduyu karşılamak onların güç ve kuvvetini kıracak, hak olan İslam dini diğer bütün dinlere galip gelecekti. Ashab yine, "Ya Resulallah, sen düşmanı bırak, kervana bakalım," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hoş karşılamayınca, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kalkarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusuna uyulması lazım geldiği konusunda güzel birer hitabede bulundular. Sonra Hazreç kabilesinin ulusu Sa'd bin Ubade kalkıp, "Ey Allah'ın Resulü, sen işine bak ve bildiğin gibi yap. Allah'a yemin olsun ki Aden körfezine de yürüsen, Ensardan bir kimse dahi senden geri kalmaz," dedi. Ve sonra Mikdat bin Amr şöyle konuştu: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana emrettiğini yap. Hangi tarafa istersen o tarafa git. Biz seninle beraberiz. Biz sana İsrail oğullarının Musa aleyhisselama dedikleri gibi, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz," diyecek değiliz. Bilakis biz, sen ve Rabbin savaşırken gören bir gözümüz olduğu sürece biz de sizinle beraberiz diyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm etti. Sonra ensarı kastederek, "Bu savaşta bana yardım hakkında içinizden geçenleri söyleyin," buyurdu. Çünkü ensar Akabe gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de kaldığı sürece yardım edeceklerini vaat etmişlerdi. Medine haricinde yardımcı olmak için söz vermemişlerdi. Bu sebeple Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine dışında cereyan edecek olan bu savaşta da yardım hususunda ensardan söz almak istedi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz ayağa kalkarak, "Sanki bizi kastediyorsun ya Resulallah," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," buyurdu. Bunun üzerine Sa'd, "Şüphesiz biz sana inandık, seni tasdik ettik. Getirdiğin her şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. Seni dinleyip itaat etmeye söz verdik. O halde ey Allah'ın Resulü, sen istediğini yap. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bize şu denizi gösterip denizin içine dalsan biz de hiçbirimiz geri kalmadan seninle birlikte dalarız. Bizi düşmanla karşılaştırıp çarpıştırmandan da çekinmeyiz. Biz harp esnasında sabreder ve düşmanla karşılaşınca sadakat gösteririz. Umulur ki Allah bizden sana seni memnun edecek şeyler gösterir. Şu halde Allah'ın bereketiyle bizi yürüt," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'in bu sözlerine pek sevindi ve memnun oldu. Sonra da "Allah'ın bereketiyle yürüyün.
size müjdeler olsun. Allah bana iki topluluktan birini vaat etti. Vallahi sanki ben şimdi Mekke müşriklerinin vurulup düştükleri yerleri görür gibi oluyorum buyurdu. Ayetin manası şöyledir. Ashabından bir grup düşmanla savaşı tercih etmeni hoş görmedikleri halde kervana yönelmeyi terk edip düşmanı ordusuyla savaşmayı ona tercih etmen için Rabbin seni evinden çıkardı. Ve ardından gelen ayeti kerime Enfal suresinin 6. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda onlar seninle tartışıyorlardı. Yani düşman ordusunu karşılamanın hak olduğu ortaya çıktıktan sonra kervanı karşılamayı düşmanla karşılamaya tercih ettikleri için sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi, yani ölüm için gerekli sebeplere baka baka ve ayan beyan göre göre zorla ve tahkir edilerek ölüme götürülen kimselere benzer vaziyette cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. Yani hangi tarafa yönelirlerse muhakkak Allah'ın yardımına nail olacaklarını bildirdiğin için kendilerine hak aşikar olduktan ve ayan beyan ortaya çıktıktan sonra tartışıyorlardı seninle. Biz ancak kervanı yakalamak için çıktık. Eğer düşmanla savaşmak üzere çıktığımızı söylemiş olsaydın hazırlıklı çıkardık diyorlardı. Bunu söyleyenler Hazreti Peygamber aleyhisselamın kendilerini Medine'den çıkarmasından hoşlanmadıkları ve savaşmak istemedikleri için böyle konuşuyorlardı. Bu kadar çok korku ve endişe duymalarının sebebi sayılarının azlığı, hazırlıklarının olmayışı ve çoğunluğu piyade oluşlarıydı. Zira Bedir Harbi'nde Müslümanların sayısı 313 idi. İçlerinde sadece Zübeyr ve Mikdad'ın atı vardı. 70 develeri, 6 zırhları ve 8 de kılıçları vardı. Müşrikler ise sayı ve hazırlık bakımından Müslümanlardan kat kat fazlaydı. Ve müellifimiz Enfal suresinin 7. ayetine geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayın ki Allah size iki topluluktan, yani kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın, yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Müellifimiz diyor ki burada, ey müminler, hatırlayın o vakti ki Allah size iki topluluktan, yani kervanla birlikte Ebu Süfyan'ı,

Başlarında Ebu Cehil bulunuyordu ve 1000 savaşçıdan müteşekkildi. Kuvvetsiz olan ise kervandı. Kervanda ise sadece 40 atlı vardı. Reisleri Ebu Süfyan'dı. İşte bu sebeple onlar kervanı istiyordu. Ayette geçen eşşevketu kelimesi keskinlik manasına gelir. Burada mızrak, kılıç ve ok gibi keskin yönleri olan silahlar kastedilmiştir. İğne ucu gibi keskin ucu bulunan diken, yani eşşevk bitkisinden hareketle sivri uçları olan silahları ifade etmek için bu kelime kullanılmıştır. Allah Teala'nın size iki topluluktan birini vaat etmesini, sizin onlardan daha zayıf olanı arzu ettiğiniz vakti ve Allah Teala'nın şu sözünü hatırlayın. Oysa Allah sözleriyle, yani size savaş emrini vererek, hakkı gerçekleştirmek, onu sabit kılmak, yüceltmek ve kafirlerin ardını kesmek, onlara son vermek ve tamamen ortadan kaldırmak istiyordu. Yani siz mal elde etmek ve bir zorlukla karşılaşmamak istiyordunuz. Allah ise dinini yüceltmeyi, hakkı izhar etmeyi ve sizin iki cihan saadetini elde etmenizi temin edecek şeyleri istiyordu. Ve son ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Müellifimiz ayeti kerimenin tefsirine şöyle devam ediyor. Bütün bunlar şunun içindi. Günahkarlar, yani müşrikler istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak için. İşte Allah Teala ne yaptıysa bu büyük gaye için, yani hak dini izhar ve küfrü iptal için yapmıştır. Başka bir gaye için değil. Bu ayette hakkı gerçekleştirmek ifadesinde tekrar yoktur. Çünkü önceki ayette iki irade, yani Allah'ın iradesiyle müminlerin iradesi arasındaki fark ortaya konmak için zikredilmiştir. İkincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli olana, yani müşrik ordusuna yönelmeye sevk edilmesinin, bu konuda Allah'ın ona yardımının ve kafirlerin ardının kesilmesinin sebebini açıklamak üzere zikredilmiştir. Hakkı gerçekleştirmenin manası hak olduğunun ortaya konmasıdır. Yoksa başlangıçta hak değilken sonradan onu hak yapmak değildir. Batılın ortadan kaldırılması da bunun gibidir. Bu sözlerle tamamlıyor ifadelerini merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Aziz dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra Bedir'de yaşananları Rabbimizin anlattığı Enfal suresinin 9. ayetinden sonraki Bedir gazvesinde görülen ilahi lütuflar başlığıyla sohbetimizde ele almaya çalışacağız. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya dek Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Mevlamız Filistin'de, Gazze'de, diğer Bilad-ı İslamiye'de şu anda zalimlerin katliamına maruz kalan bütün kardeşlerimizi selamete ulaştırması için, yeryüzünde her bir mazlum kardeşimizin selamete kavuşturulması için edilen duaları, yapılan niyazları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul kılmasını, duaları müstecab eylemesini ondan niyaz ediyor ve diliyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, Mevlamızın selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olurum.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık.

Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an ensarın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensarın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Güzel Bursa'mıza, Bursa'da bizleri dinleyen güzel kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yeniden beraberiz. Ne zaman moralin bozulsa, canın sıkılsa, her yorulduğunda, her bunaldığın gibi hissettiğinde, canın sıkıldığında, kendini yalnız hissettiğinde, ben bunun altından nasıl kalkacağım? Ya başaramazsam dediğinde, şu güzel sözü dinle. Mü'min yeşil bir ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır. Fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah Teala onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Sözün güzelliğine, sözü söyleyenin güzelliğine dikkat. Çağlar öncesinden bugüne bir mektuptu bu. Yol uzun, yolculuk zordu. O ise garip bir yolcuydu. Mü'mindi. Omuzunda eski heybesi, yüreğinde ömründen uzun olan o emelleri yola koyulmuştu. Aslında biliyordu kendisini bekleyenleri. Çünkü yolculuk zorluk demekti. Musibetlere, kazalara, belalara rastladı yol boyu. Kimi zaman güneş azar azar yüzünü gösterse de çoğu kere karanlıklarla hayatı geçti. Yönünü kaybetmemeye çalıştı. Yağmur, fırtına demeden menzile varmak istiyordu ve bunun için büyük mücadele verdi. Günahlar, isyanlar, türlü tuzaklar kurdular ona. Her biri birer dev misali yolunu kesti. Ancak o, günah kuyularına her düştüğünde yine tövbe ipine sarıldı. Sabrın elinden tuttu. Fırtınalı gecelerde o sakin, insanı dinlendiren tevekkül limanına sığındı. Kendisini yoldan çıkarmak isteyen fırtınalarla boğuştu. Ayazlarda, titreten soğuklarla mücadele etti. Eğilmemek için, kırılmamak için, o fırtınalara kapılmamak için ne mücadele verdi. Çünkü o mümindi. Çünkü ona o fırtınalarla mücadele etmeyi peygamberi öğretti. Rüzgarlara boyun eğmeyen mümin bu haliyle bir varlık mücadelesi veriyordu. Onun engellere karşı mücadeleci tavrı aslında hayata karşı onurlu bir duruş, sanki bir meydan okumasıydı. Biliyoruz ki insanlar arasında en çok imtihan peygamberlere verildi. Adem aleyhisselam ebedilik arzusuyla sınandı. Ölümsüz olma isteği onun imtihanı oldu. Sonra Habil Kabil'le sınandı. Onun imtihanı kıskançlıktı. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamla sınandı. Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamla sınandı. Yusuf aleyhisselam Züleyha ile. Eyyub aleyhisselam o taşları çatlatan sabır imtihanıyla karşı karşıyaydı. Ve önderimiz
Rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her birimize yaşadığımız imtihan rüzgarları karşısında nasıl ayakta kalabileceğimizi bizzat yaşayarak, anlatarak öğretti. Kendisinin imtihanı Kureyşli bir yetim iken peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. Belki de onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde dudaklarından beddua değil, rahmet dileyen duaların dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında ellerini açıp, "Allah'ım, şu bir avuç İslam toplumunu helak edersen korkarım ki yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak" diye dua etmesiydi. Bir taraftan açlık, diğer taraftan yokluk, ihanetler, iftiralar, belini büken ve taşımakta zorlandığı nice ağır yükler neredeyse kendisini helak etmesine sebep olacak o hassasiyetleri. Hepsi omuzundaydı. Evet, ekin misali rüzgarla mücadele etmeyi bildi. Ya bizler en hafif bir esintide kırılıveren insanlara nasıl dönüştük? O imtihan rüzgarları karşısında örneğimiz, rehberimiz nerede, biz neredeyiz? Belki dünyaya bu kadar düşkün olmayaydık, kalbimiz biraz rahatlayacaktı. Şu dünyada garip bir yolcu olduğumuzu unutmayaydık, azıcık aşımız bizi mutlu etmeye yetecekti. Birine bir iyilik yaptığımızda, dünyalar bizim olacaktı belki ve o zaman imtihanlar karşısında belki de çok daha güçlü olabilecektik. Öyle, rüzgar sadece ormanda, deniz kenarlarında esmez, insanın hayatında da eser. Rüzgarlar bazen bir hastalık olur, bazen sevdiğin bir şeyin veya birinin kaybı, bazen de yalnızlık olur. Ve insanın nefsi der ki, ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Lakin anlayamayız. Mesele rüzgarın neden bizim üstümüze geldiği değil, bizim o rüzgarda ne yaptığımız. Biliyoruz ki bazı insanlar vardır, en küçük sıkıntıda dağılır gider. Bazıları da yıkılmaz ve sadece eğilir. Bir müddet canı sıkılır, mücadele eder ama o rüzgarın bir gün gücünü kaybedeceğini bilir. Eğilmek asla zayıflık değildir. Şimdi hayal edin. Bir toprakta kuru bir dal var. Dimdik, sert. Ama bir fırtına geliyor, çat diye kırılabiliyor. Bir de incecik bir başak düşünün, hatta yeşil hali. İzlemesi bile ne kadar keyif verir insana, huzur duyarsınız. Bir oraya, bir buraya savrulup durur, eğilir. Ama kökü sağlamdır ve kopmaz. İşte bir Müslümanın sırrı da buradadır. Mümin güçlü olduğu için eğilmez, akıllı olduğu için eğilir o fırtınanın karşısında. Çünkü bilir ki, sadece direnmek bir güç değildir. Bazen de teslim olmak lazımdır. Ve bu en büyük güçtür o an. Daha evvel sizinle paylaşmıştım ya, hatırlayanlar vardır. İki tane ağaç vardı. Hikayeye göre biri sert, kocaman, dimdik bir servi ağacı. Diğeri ince, zayıf bir söğüt ağacı. Servi ağacı hikayeye göre sürekli, "Ya ben ne kadar güçlüyüm, ne kadar şöyleyim, böyleyim, hiç eğilmem" diyordu. Söğüt sessiz, sakin bekliyor. Rüzgar geliyor,
Rüzgar geldiğinde söğüt eğiliyor, sonra tekrar doğruluyor. Sonra bir daha bir daha. Servi alay ediyor onunla. Ama bir gün büyük bir fırtına çıkıyor. Fırtına öyle şiddetli ki servi ağacı bir iki eğilmesiyle beraber kökünden kırılıyor. Peki ya söğüt? O yine bir o yana bir bu yana eğilmeye devam ediyor, bir bakıma sabrediyor ve fırtına geçtiğinde tekrar doğruluyor. Sabah olduğunda, fırtına dindiğinde ortalıkta servi yoktu ama söğüt hala oradaydı. İşte bizim hayatımızda böyle. Kırılmak bir anda olur ama ayakta kalmak sabır ister. O zaman şöyle düşünelim. Burası önemli. Biz genelde başımıza bir şey geldiğinde sıkıntıyı yanlış anlamlandırıyoruz. Yanlış okuyoruz mesajı. Zannediyoruz ki başımıza gelenler bizim değerimizi düşürür. Bizim günahlarımız yüzünden bunlar geldi. Ben ne yaptım? Bunlara gerek yok. Bazen Allah Celle Celaluhu seni düşürmez, seni eğitir. Eğilmenin sebebi de budur. Seni cezalandırmaz, seni yaklaştırır. Altını düşünelim. Altın çamura da düşse, ya bu altın çamura düştü, ben almam diyen var mı? Olsa olsa deli olur. O altın ateşe de düşse yok olur mu? Hayır. Üzerindekilerden arınır. İnsan da böyledir. Yani o yaşadıklarımız bizi yok etmek için gelmez. Bizi temizlemek için gelir, o altının saflaşması gibi. Yani mesele eğilmek, bu acılar karşısında güçsüz duruma düşmek zaman zaman değil. Düşebileceğini ama düştüğü zaman da Allah'ın izniyle tekrar kalkabilme ihtimali olduğunu bilmektir. Yine bir başka açıdan bakarsak hep ağlamaktan utanırız, özellikle erkekler. Mevzu hiç ağlamamak değildir. Ağladıktan sonra yeniden gözyaşlarını silip yoluna devam edebilmektir. Yine kendini çok güçlü göstermeye çalışmak değildir. Birçoğumuz hiç kırılmak ister miyiz? Hayır. Ama mesele hiç kırılmayan biri olmak değildir. Kalbin kırıldığında bile bir süre sonra o şoku atlattığında yoluna devam etmen ve kalbini karartmamandır. İşte bir müminin farkı da burada belirir. Mümin üzülür, mümin bazen dağılır, mümin yorulur, mümin ağlar ama sonra teslimiyet gelir ve yeniden toparlanır. Mevzu bu. Peki şu asrımızda neden daha evvel yaşayan insanlar kadar dayanıklı değiliz? Neden bu kadar çabuk kırılıyoruz? Bilmiyorum katılır mısınız ama çoğumuz güçlü görünmeye çalıştığımız için. Eğilmek istemiyoruz. Ben iyiyim, bana bir şey olmaz. Ben. Ama içten içe parçalanıyoruz. Çünkü sabrımız yok, tevekkülümüz yok, teslimiyetimiz yok. Sadece öyle böyle şöyle olmaya çalışan bir halimiz var. Küçük şeylerden mutlu olmayı unuttuk, nimetlerin içinde yaşadığımız halde bunları fark edemeyecek hale geldik. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber milyonlarca insan artık başkalarının hayatlarının ifşalarıyla, onların kılık kıyafetleri, onların imkanlarıyla, onları örnek alarak hayatına devam ettiği için yaşadığımız derdi büyük bir dert zannediyor ve kırılıyoruz. Meşhur o bilgelik hikayeleri vardır. Onlardan bir tanesinde şöyle der: bir adam vardı, hayatında neyi var neyi yok her şeyi kaybetmişti. Yani işini kaybetmiş, parasını kaybetmiş, etrafındaki dostlarını kaybetmiş vesaire. Bir gün biri ona sordu: ya sen bunca acılar çektin, herkesin kaldıramayacağı şeyler bunlar, hala nasıl ayaktasın, şaşıyorum. O adam şöyle demiş: ben ayakta değilim ki, ben her gün biraz daha eğiliyorum ama secdeye yaklaştıkça daha da güç buluyorum. Mesele bu.
İnsan yere yaklaştıkça küçülmez, rezil olmaz, merak etmeyin. Tam tersine o dertler, sıkıntılar, imtihanlar diyelim, bunlarla beraber Allah'a yaklaştıkça büyür, kendi küçüklüğünü görür. Eğilmekten korkmayacağız ama kökümüzün sağlam olmasına dikkat edeceğiz. Rüzgar da esecek, fırtına da esecek, güneş de doğacak, yağmur da yağacak. Eğileceğiz ama Allah'ın izniyle asla kopmayacağız. Fırtına seni eğebilir ama kökün Allah-u Teala'ya güçlü bir şekilde bağlıysa seni hiçbir şey evelallah yıkamaz. Bazen insan der ki, öyle bir zaman yaşar, ben çok yoruldum, artık benim gücüm kalmadı. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ne cevap veriyor? Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Yani senin omuzundaki yük senin kaldırabileceğin kadar, merak etme. Yine bazen diyoruz ki bu sıkıntı sanki hiç bitmeyecek gibi. Yine Kur'an'da buyruluyor, şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Dikkat ettiyseniz bir değil, iki kez buyruluyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, bu geçecek, bu da geçecek. Yine sabretmekte zorlandığımız zamanlar oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de sabredenlerle beraber olun buyruluyor. Sabredenlerle beraber olun. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yani biz yalnız değiliz. Yeter ki sabredelim. Birilerine kırıldık, moralimiz bozuk. Yine reçete Kur'an'da. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hastalık belliyse tedavi de belli. İlacın o anlarında Allah-u Teala'yı anmak, zikir. Yani şu an sıkıntıdasın, belki bu anlattıklarımı anlamıyorsun ama yarın iyi ki diyeceğin şeyler birikiyor hayatında. Ve sen bunu sadece bekleme. Umut sadece beklemek değildir. Allah Teala'ya dayanarak yoluna devam etmektir. Zaten sen vazgeçsen bile Allah Teala kulundan vazgeçmiyor. İstediğin şeyler o an olmuyor, gecikiyor diyelim. Şöyle düşün, belki de daha güzeli sana hazırlanıyor. Ümidini, umudunu diri tutmak durumundasın. Çünkü Allah Teala biliyorsunuz kulunun kendisi hakkındaki zannı üzeredir. Yani sen Allah Teala'yı cisim olarak demiyorum, her türlü şeye benzemekten münezzehtir, bir şeye benzemez. Düşünmenizi istediğim Allah Teala'yı sana nasıl davranacağını zannediyorsun. Bu zandan bahsediyorum. Kulunun zannı üzere. Yani ben bağışlanmam diyorsan yine kaybediyorsun. Ben kesin bağışlanırım desen de kaybediyorsun. En güzel zan Allah-u Teala'dan korkmak ama aynı zamanda da ümitlenerek inşallah bağışlanacağım zannı üzere olmaktır. Ümitsizliğe kapıları sıkı sıkıya kapatmaktır. Yine bir hak dostunun dediği gibi, en çaresiz hissettiğin an aslında Allah Teala'ya en yakın olduğun andır ama sen anlamazsın. Umudumuzu kaybetmiyoruz. En güzel cümlemiz, bu da geçer Allah'ın izniyle demek ve hiçbir şey için geç değil, hala vaktim var. Bu can, bu ten kafesinde nefes alıp verdikçe ümidim de canlı olacak diyebilmektir. Bizim imtihanımız, varamadığımız o secdeler, tutamadığımız oruçlar, malımızdan geçip de veremediğimiz sadakalar, tutamadığımız şu dilimiz bu asırda. Hırslarımız, ihtiraslarımız, yine imtihanımız. İtibar, şan, şöhret, makam sevdamız.
imtihanlarımız bunlar. Ama yol uzun, yolculuk zor, heybemiz omzumuzda. Ve bizi hangi fırtınalar bekliyor, o da muallakta.

Geldik programımızın nihayetine. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. İnşallah hoşça vakit geçirmişsinizdir. Bir başka programda, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek niyazımızla. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan, İstahrabat dayanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekr yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin arasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo